0: Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.
1: Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

Günaydın, günaydın. Dinleyenlerimize selamlar, merhabalar. Keyifli bir sabah, güzel bir sabah diliyoruz. Günlerden Salı, 29 Eylül tarihini yazıyoruz. Ve Metropol FM'de en güzel şarkılarla güne beraber başlıyoruz. Çay Şekeri programımızın öncesinde saat 5 ile 6 arası ısınma turlarımızda birlikteyiz. Hoş geldiniz, günaydın.

0: Devam ediyor birlikteliğimiz. Mutlu sabahlarınız olsun. İş yerlerinde şu an bizleri takip edenler, bizlere ses verenler. Teşekkür ediyoruz efendim. İş ortamlarında sizlere eşlik edebilmek bizim için de çok kıymetli, çok değerli. Hayırlı işleriniz olsun. Güzel bir gününüz olsun sonrasında. Yollarda olanlar da var tabii ki. İyi yolculuklar. Trafikte bir problem yoktur diye umuyorum. Gündemde neler var onlara da bakalım. Hanover'de belediye başkanı seçimleri yapılmıştı ve 8 yıldır belediye başkanlığını yürüten Yeşiller Partisi'nden Türk kökenli belediye başkanı Belit Onay hafta sonundaki seçimlerde oyların %61'ini aldı. SPD'li rakibini geride bırakarak oyların da büyük bir bölümünü alarak tekrardan belediye başkanlığını sürdürebilecek 8 yıl boyunca. Onu da yine söyleyelim efendim. Başka neler var? Onlara bakacağız ardı arda. Önce güzel bir müzik arası, sonra buradayız.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Rusya ilişkileri ne olacak? Güzel bir şarkının ardından şimdi bunu konuşuyoruz. Rusya ilişkileri, Rusya Avrupa için önemli, Alman ekonomisi için de önemli. Özellikle enerji dediğimiz zaman akla gelen ilk ülke Rusya. Rusya'nın Almanya'ya, Avrupa'ya göndermiş olduğu gaz kesilince donacak mıyız, ne olacak diye bayağı bir tedirgin olmuştuk. Hatta enerji fiyatları da yükselmişti. Ekonomi bundan çok ciddi bir şekilde zarar gördü. Rusya'nın Ukrayna ile başlatmış olduğu savaşın ardından Rusya ile ilişkiler dondu adeta. Ve uzun bir aranın ardından Almanya Dışişleri Bakanı Wadefuhl, Rusya'nın Dışişleri Bakanı Lavrov'la bir görüşme gerçekleştirdi. Değerli dinleyenler, acaba Almanya ile Rusya arasındaki buzlar eriyecek mi? Eski günlere geri dönülebilecek mi? Tabii o çok zor görünüyor ama bir yakınlaşma mevzubahis olabilir, öyle yorumlanıyor. Bunu Metropol FM'de Çay Şekeri programında tartışacağız, konuşacağız Ferhat'la birlikte. Çünkü Rusya ile Almanya ilişkileri ekonomimiz için, Almanya'da ekonomi için çok ama çok önemli. Herkese keyifli sabahlar diliyoruz. Günaydın.

olsun. Merhabalar. Metropol FM burası. Saatlerimiz 6'ya doğru ilerliyor. Artık Ekim kapıda. Ekim deyince tabii ki sonbahar ayları. Havaların soğumaya başlaması. Bu aralar tam böyle yaz havası yaşıyoruz ama önümüzdeki günlerde mutlaka tabii ki artık sonbahar havası gelecek. Yapraklar sararacak. Yapraklar yollara düşecek. Kestane havası geliyor. Gocuk havası geliyor aynı zamanda. Havalar da daha erkenden kararacak. Çünkü günlerin kısalması bir yana, bir de saatler de geriye alınıyor değerli Metropol FM dinleyenleri. Ne zaman? 25 Ekim'de kış saati uygulamasına geçilecek. Almanya'da saatler 25 Ekim'e bağlayan gece 1 saat geriye alınacak. Bunu da yine hatırlatalım. Güzel sabahlarınız olsun. Günaydın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Musmutlu sabahlar, hep keyifli sabahlar diliyoruz. Günlerden 29 Eylül. Ekim kapıda, az önce dediğim gibi 3 Ekim günü de iki Almanya'nın birleşmesinin yıl dönümü. 1990 yılında resmi olarak Doğu Almanya ile Batı Almanya birleşti ve Federal Almanya adeta doğum gününü kutluyor. 3 Ekim günü merkezi kutlamalar yapılıyor ve Almanya birleşmesinin 36. yıl dönümünü kutluyor bu sene. 36 yıl oldu iki Almanya'nın birleşmesinin ardından. 36. yılı geriye bırakıyoruz ve 3 Ekim günü Almanya genelinde resmi tatil, ama bu kez bir cumartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyla hafta içinde olduğu zaman tatilden artı bir gün artı tatilden faydalanıyorduk. Bu kez öyle bir durum yok. Dolayısıyla da cuma günü özellikle alışveriş yerleri çok ama çok kalabalık olacak. Onu hatırlatmak istiyorum. Cumartesi ve pazar her yer kapalı. Güzel sabahlar. Ben Serdar.

Günaydın, keyifli sabahlarınız olsun. Metropol FM burası. Ben Serdar. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Herkese güzel bir sabah diliyoruz. Çay Şekeri programımız başladı. Bütün dinleyenlerimize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bize ulaşın 030 217 970 71 bizim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. İş ortamlarında çalışmaya başlamış olanlara hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. Stressiz bir iş günü diliyoruz sizlere.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: ...30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek... ...yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları... ...anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları... ...yardımla değişen hikayelerini... ...umut dolan geleceklerini... ...İslamik Relief olarak... ...30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor... ...en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz... ...islamikrelief.de adresini ziyaret et... ...ve şimdi bağış yap...

0: zweimal in Berlin. Im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Harlemer Straße 43.
1: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juwelier Hatay. Hatay.de.

musmutlu sabahlar, keyifli sabahlar diliyoruz. Günlerden 29 Eylül. Ekim kapıda, az önce dediğim gibi 3 Ekim günü de iki Almanya'nın birleşmesinin yıl dönümü. 1990 yılında resmi olarak Doğu Almanya ile Batı Almanya birleşti ve Federal Almanya adeta doğum gününü kutluyor. 3 Ekim günü merkezi kutlamalar yapılıyor ve Almanya birleşmesinin 36. yıl dönümünü kutluyor bu sene. 36 yıl oldu iki Almanya'nın birleşmesinin ardından. 36. yılı geriye bırakıyoruz ve 3 Ekim günü Almanya genelinde resmi tatil, ama bu kez bir cumartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyla hafta içinde olduğu zaman tatilden artı bir gün artı tatilden faydalanıyorduk. Bu kez öyle bir durum yok. Dolayısıyla da cuma günü özellikle alışveriş yerleri çok ama çok kalabalık olacak. Onu hatırlatmak istiyorum. Cumartesi ve pazar

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Bu dünyanın kahrını çek babam çek. Biz de milli takımın kahrını adeta çekiyoruz ya. Abi o nasıl bir maçtı dün akşam? Türkiye İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Evet 4-1 mağlup oldu. İlk yarım saatte 3 gol yedi. Milli takım ve futbolcular döküldü. Yol geçen hanına döndü adeta bizim orta saha defans. Adamlar ellerini kollarını sallaya sallaya tak tak tak gollerini attılar. İtalya'da normalde hani öyle çok gol atan bir takım değil yani. Onu da düşünmek lazım. Futbolla ilgilenen kişiler bilir. Maçtan sonra antrenör, maç esnasında antrenöre, yönetime çok büyük tepki vardı tribünlerde Bursa'da. Maçtan sonra da açıklamalarda bulundu antrenör Montella. Yuhalanmayı hak ettik diyor. Aslında maça rakibe göre yaklaşamadık. Üç günde bir bu seviyede milli takım olarak bu alışkanlığımız yok. Bu beni üzüyor diyor iki yıldır milli takımın başında olan Montella. İlk yarı yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik. Ve 30 dakikayı iyi analiz etmeliyiz. Özgüveni kaybetmemeliyiz. Buralara biz geldik, yeniden en iyi şekilde sahada olarak mücadeleye devam edeceğiz dedi. Ve istifa sorusuna futbolcularla konuşurum dedi. İstifa ile ilgili istifa etmeyi düşünüyor mu sorusuna hayır dedi. Yaptığım çalışmalara inanıyorum. Önemli teklifler aldığımda bile gitmedim. Oyuncularımıza inancım devam ediyor dedi Montella. Dün akşamki maçın ardından. Uluslar Ligi'nde Türkiye bir sonraki maçını Cuma günü Belçika ile oynayacak. Deplasmanda o Belçika'da. Bu bizim dün 4 tane yediğimiz İtalya'yı deplasmanda 2-0 yenmişti. Onu da yine belirtmiş olalım. Belçika dün akşam Fransa ile oynadı ve Fransa'ya Belçika 1-0 mağlup oldu gruptaki diğer maçta. 6.37 oldu saatlerimiz. Güzel sabahlarınız olsun. Bizi bu gruba kim soktu ya?

Burak Bulut ve Diva, Diva bebeğim. Güzel bir gün diliyoruz. Yine keyifli güzel bir hava olacak. Bugün Mannheim'da sıcaklık 30 dereceye kadar yükseliyor. Berlin'de de yine 26 dereceyi göreceğiz. Batı eyaletlerde, Nordrhein-Westfalen'de mesela, Köln'de de sıcaklık bugün 28-29 derecelere kadar. Frankfurt'ta yine 29 dereceye kadar yükselecek. Kuzey'de de 24-25 dereceyi göreceğiz. Bremen'de, Hamburg'da. Bremen demişken, iki Almanya'nın birleşmesi kutlamaları, merkezi kutlamaları Bremen'de yapılacak bu cumartesi. 3 Ekim tatil günü. Cumartesi günü her yer kapalı. Dolayısıyla alışverişlerimizi hep hafta sonuna bırakıyoruz ya, artık onu ya perşembeden ya da cumadan halletmeniz gerekecek. Halletmemiz gerekiyor. Çünkü cumartesi her yer kapalı. Önemli bir konu daha var, o da Almanya'nın Dışişleri Bakanı Vadefuhl ile Rusya'nın Dışişleri Bakanı Lavrov görüşmüşler. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu etkinliği kapsamında sürpriz bir ikili görüşme gerçekleştirilmiş. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra adeta ilişkiler donmuştu. Herhangi bu seviyede, bu yüksek seviyede görüşmeler yapılmıyordu Rusya ile. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uygulamış olduğu yaptırımlar da var. Şubat 2020'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bu yana iki ülkenin dışişleri bakanları düzeyinde ilk doğrudan temas oldu. Bu Alman tarafının talebi ve diğer Avrupalı ortakları ricası üzerine bu görüşmenin yapıldığı bildiriliyor. Bazı ülkelerin dışişleri bakanları aracı olmuş, işte görüş demişler Vadefuhl'a, o da bu görüşmeyi yapmış. Birleşmiş Milletler binasında Rusya heyetin odasında yapıldı bu görüşme. Özellikle Leipzig'te bir drone bulunmuştu. Rus yapımı bir drone olduğu anlaşılmıştı. Acaba o drone oraya niye geldi? Oradaki uçaklara zarar mı verecekti falan? Bunların hepsi konuşulmuş. Vadefuhl bir sınırın aşıldığını belirtmiş Lavrov'a. Ve yine özellikle tahıl yüklü gemilerin yine Karadeniz'den geçişine izin verilmesini istemiş. Bununla ilgili bir çağrısı olmuş. Yani uzun zamandır konuşulmayan bazı konuları direkt söylemiş Vadefuhl Lavrov'a. Alman ekonomisi için Rusya çok ama çok önemli. Hele de enerji dediğiniz zaman Rusya ile Almanya arasında bu Kuzey Akımı 2 anlaşması yapılmıştı. Boru hatları döşenmişti. Ondan sonra oradan gaz akımı gerçekleşmedi bu savaş nedeniyle. Ve Almanya başka ülkelerden bu enerjiyi biraz daha pahalıya almak zorunda kaldı. Dolayısıyla o diyaloğun Rusya ile önemli olduğuna hep ekonomistler vurgu yapıyor. Dışişleri Bakanı Vadefuhl de buna kulak veriyor. Anlaşılan ki yıllar sonra böyle üst düzeyde bir görüşme gerçekleştirilmiş 20 dakikada olsa. 6.46 olmak üzere saatlerimiz. Gülşen'le, Kardan Adam'la şimdi sürüyor Çay Şekeri programı. Güzel sabahlarınız olsun. Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
2: Evet, hem de çok.
1: Wie sind dort die Bowls?
2: Onlar da çok lezzetli.
1: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
2: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
3: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-yana.de
4: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.

0: Evini yenileyenler, şimdi istikbale. Hayalinizdeki yuva, İstikbal Berlin'de. Muhteşem düğün paketi sadece 5.990 euro. Üstelik 60 ay 0 faiz ödeme seçeneğiyle. Yeni bir başlangıç, yeni bir ev. İstikbal Berlin'de sizi bekliyor. Temple of Adam 176.
1: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Aydın Kurtoğlu, yak Metropol FM'de sizinle oldu. Güzel sabahlar diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Guten Morgen.

Sıla hayranla bizimle oldu. Günaydın bütün dinleyenlerimize. Dünyanın en yüksek rüzgar türbini Almanya'da kuruldu. Brandenburg'da Schipkau'da toplam yüksekliği 365 metre yüksekliğe ulaşan bu rüzgar türbini dünyanın en büyük en büyüğü oldu. Berlin'deki Fernsehturm'dan 3 metre daha alçak. Neredeyse Fernsehturm yüksekliğinde kanat uzunluğu 60 metreymiş. Göbek yüksekliği yerden 300 metre yükseklikte. Kanatlarla birlikte sistemin toplam rotor çapının 126 metre olduğu bildiriliyor. Ve toplam yükseklik en uç nokta yaklaşık 363 metre değerli Metropol FM dinleyenleri. Niye bu kadar yükseğini yapmışlar ki? Yani daha alçak olmuyor muydu? Yükseklerde rüzgar daha fazla oluyor. Rüzgar enerjisinden daha fazla faydalanıyoruz değerli dinleyenler. Öyle bir durum var. Almanlar o kadar yüksek yapmışlar ki, o kadar yüksekte de o kadar rüzgar var ki kuramamışlar ilk önce bu şeyi, türbini. Dünyanın en büyüğü yapılmış. Hadi bakalım. Bravo. 7500 haneye elektrik sağlayacakmış bu yeni rüzgar türbini. Hayırlı olsun.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Der Deutsche Pflegerat hat die schwarz-rote Koalition aufgefordert, die bisherigen Pläne für eine Pflegereform nochmal umfassend zu überarbeiten. Besonders kritisch seien die höheren Hürden beim Zugang zu Pflegegraden und die geplante Streichung des Entlastungsbetrags bei Pflegegrad 1, sagte Verbandspräsidentin Christine Vogler dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
2: Menschen mit Pflegegrad 1 klagen nur über verhältnismäßig geringe Einschränkungen im Alltag. Trotzdem bekommen auch sie einen Entlastungsbeitrag von knapp 1.600 Euro im Jahr. Der Pflegerat kritisiert aber nicht nur die geplante Abschaffung dieser Entlastung, sondern er beklagt auch Einschnitte bei der Bezahlung der Pflegekräfte. Das gefährdet die Versorgung, heißt es. CDU-Gesundheitsminister Linnemann will die Pflegereform eigentlich morgen ins Kabinett einbringen, aber die SPD kritisiert die Pläne als reines Kürzungspaket und droht mit Blockade. Uli Reitinger, Berlin.
1: Für Kritik innerhalb der SPD sorgen auch die Pläne von Gesundheitsminister Linnemann, die Zahl der Kinderkrankentage zu verringern. Er will, dass die Corona-Sonderregel nicht verlängert wird, wonach jedes Elternteil pro Jahr 15 Kinderkrankentage geltend machen kann. Die Zahl würde dann wieder auf 10 Tage sinken. Die hohen Spritpreise machen das Laden von Elektroautos offenbar attraktiver. Mehrere große Betreiber melden, dass ihre öffentlichen Ladesäulen stärker genutzt werden als noch vor einem Jahr. Eng wird es dort trotzdem meist nicht, denn gleichzeitig belegt es nur ein kleiner Teil der Ladepunkte.
3: Für E-Autofahrer heißt das, an öffentlichen Säulen ist zwar mehr los, aber freie Plätze gibt es in der Regel noch genug. Vattenfall und EWE melden seit Jahresbeginn deutlich mehr geladenen Strom. Auch ENBW, E.ON und Aral sehen eine steigende Nutzung. Als Gründe nennen die Betreiber vor allem mehr Elektroautos auf den Straßen und die hohen Kraftstoffpreise. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
1: Bei zum Teil gewaltsamen Protesten an Schulen in mehreren Städten Frankreichs sind Dutzende Menschen verletzt und mehr als 160 festgenommen worden. Wie der französische Innenminister am Abend mitteilte, gab es an rund 180 Einrichtungen Aktionen. Sie richteten sich unter anderem gegen die schlechte Ausstattung von Schulen. Heute sollen die Proteste weitergehen, parallel zu einem nationalen Streiktag im öffentlichen Dienst in ganz Frankreich.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Sermaye Piyasası Kurulu TR Finansal Yatırımlar Holding paylarındaki işlemlere ilişkin incelemesini tamamladı. Kurul, piyasa dolandırıcılığı şüphesi kapsamında 37 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Aynı kişilere ve 2 şirkete 2 yıl süreyle işlem yasağı getirildi. Ayrıca 24 kişinin lisans ve yetki belgeleri iptal edildi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009'da hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada 36 şüpheli tutuklandı. Ankara merkezli 16 ilde yürütülen ikinci dalga operasyonda toplam 38 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık şüpheliler hakkında kazanın ardından maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye yönelik eylemler dahil iddiaların araştırıldığını, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü açıkladı. Girne açıklarında batan Filojet feribotunda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'nın açıklamasına göre naaşlar batığın yaklaşık 1 kilometre uzağında ve 570 metre derinlikte bulundu. Kimliklerin ve kayıp yolculara ait olup olmadıklarının belirlenmesi için DNA incelemesi başlatıldı. 30 Ağustos'taki faciada 267 yolcu ve mürettebattan 239'u kurtarılmıştı. 88 gündür tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı verildi. Göktaş dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve suçu ve suçluyu övme suçlamalarından cezalandırılmasını ancak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını istedi. Mahkemede Göktaş'ın tahliyesine karar verdi. Türk Amirli Futbol Takımı Uluslar A Ligi'ndeki ikinci maçında Bursa'da İtalya'ya 4-1 yenildi. Türkiye'nin tek golünü Barış Alper attı. Teknik direktör Montella ilk yarıdaki performans nedeniyle tribünlerin tepkisine hak ettiklerini söyledi. Avrupa Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Tarfin ikinci haftada bugün Bayern Münih'i ağırlıyor. Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Anadolu Efes ise Real Madrid'i saat 19'da konuk ediyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Berlin'de, başkentte, bugün hava 23 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 24 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün, ince kıyafetler iyi olur. Güneş gözlüğü de keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: ...30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek... ...yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları... ...anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları... ...yardımla değişen hikayelerini... ...umut dolan geleceklerini... ...İslamic Relief olarak... ...30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor... ...en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et... ...ve şimdi bağış yap.
2: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
3: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
4: H&V Möbelland, ücretsiz iç mimarlık desteğiyle evinizi ve iş yerlerinizi planlıyor ve üretiyor.
5: Çözüm.
6: Möbelland, Möbelland, mobilyadır işi Möbelland. Estetik ve rahatlık hep onda buluştu Möbelland.
7: Seni arıyoruz. Evet evet, tam da seni. Şirketler doğru reklam yaptığında, doğru stratejiyi uyguladığında ve doğru danışmanla çalıştığında büyür. Metropol FM olarak Almanya'da 1000'den fazla şirkete reklam ve medya alanında danışmanlık veriyoruz. Büyük uluslararası markalardan büyümek isteyen küçük işletmelere kadar. Şimdi ekibimizi büyütüyoruz ve seni arıyoruz. İnsanlarla iletişimin güçlü mü? Konuşmayı, insanlara fikir vermeyi ve onları doğru yönlendirmeyi seviyor musun? Satış tecrübende varsa harika. Gerisini biz sana öğretiriz. Berlin'de, Almanya'nın dört bir yanında, hatta Türkiye'de şirketlere ve markalara danışmanlık yapabilir, onların büyümesine katkı sağlayabilirsin. Sen de Almanya'nın en büyük Türkçe yayın yapan radyosu Metropol FM'de medya danışmanı olarak kariyerine başla. Yeteneğini kariyere dönüştür. Ekibimizde yerini al. Metropol FM'e şimdi başvur. Geniş bilgi metropolfm.de.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Benden ayrılmaya yemin mi ettin Yıldız Tilbe? Günaydın, merhabalar. Metropol FM burası. Çay şekeri programımızın ikinci saati hanımlar beyler.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Kolaylıklar, güzellikler, mutluluklar diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Metropol FM'de Çay Şekeri programında saat 10'a kadar en güzel, en keyifli şarkılarla ve tabii ki enteresan konularla buradayız. Ortalığı karıştıracağız. Vaziyet alın.
2: Burası karışacak. Vaziyet alın.
0: Vaziyet aldıran program 10'a kadar bulunuruz ortamlarda. Sizlerle tabii ki siz de bize mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. WhatsApp'tan yazabiliyorsunuz. 030-217-970-71. Neler yazalım diyenler, valla işlediğimiz konuyla ilgili aklınıza ne gelirse. Öpücük gönderenler oluyor mesela. Beylerden öpücük gönderenler oluyor. Numara doğru mu? Bir kontrol etmek için yazdım. Doğru mu Serdar? Bir cevap ver diye yazanlar oluyor. Yenge yazacakken bize mesaj gönderenler oluyor. Oluyor yani, oluyor. İstediğinizi gönderebilirsiniz. İtalya bizi dün ne yaptı ya? Hande Yener'in sopa şarkısı, milli takıma gönderiyorum, bir de Montella'ya. Gol manyağı yaptı bizi İtalya dün ya. Hani bir maç anca bu kadar kötü oynanabilir ya.

0: Maçtan sonra istifa edecek misiniz sorusuna şu an gündemimizde yok dedi. Gündemimizde istifa yok. Gündemimizde 4-5 gol yemek var. Abi bayağı birçok futbolcu döküldü ya gerçekten. Bir Arda Güler. Tribünlerde Arda Arda diye. Hani Arda, futbolcular görmüyor mu Arda'nın ne kadar mücadele ettiğini, kendini nasıl oyuna verdiğini. Diğerleri çok ilginç gerçekten. Ve dinleyenlerimizden de konuyla ilgili birçok mesaj gelmiş. Keşke 6-0 olsaydı, belki o zaman istifa ederdi diyor Frankfurt'tan Eyüp arkadaşımız. Bir ara ben dedim bu gidecek yani, 30 dakikada 28 dakikada 3 gol. Montella, Altay ve Kerem tatile çıksın demişler. Tamam da Kerem oyuna gelince biraz bir hareket oldu yine. Hani genelde eleştirilir ama. Mindsan yazmış Mustafa arkadaşımız. Kemal abiye sorar mısın niye yenildik diyor. Kemal abi niye yenildik? Futbolcularımız niye bu kadar kötü?
1: Çalışmıyorlar efendim.
0: Yürüyerek futbol oynamaya çalışıyorlar ya. Durmadan yana pas, oraya pas, geriye pas. Böyle olur mu ya?
1: Bu şartlarla bu memlekette futbol ilerler mi canım?
0: İlerlemiyor işte, görüyoruz. Ben şeyi merak ediyorum. Almanya'da bu aralar kötü, Türkiye'de kötü. Almanya ile Türkiye oynasa acaba ne olur? Al birini vur ötekine derler ya.

İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

0: Nilüfer başıma gelenler günaydın.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Bugün yine nefis bir hava olacak değerli arkadaşlar. Termometreler şöyle baktığımda 30 dereceye kadar yükseliyor Mannheim'da. Berlin'de 26 dereceyi göreceğiz. Bremen'de, Hamburg'da 24-25, Köln'de 28-29, güneşli, yağmur beklenmiyor. Kemal abi yağmaz değil mi?
3: Bu hava yağmaz.
0: Ren Nehri'nde de su seviyesi bayağı çekilmiş. Dinleyenlerimizden gelen mesajlarda Kemal abiye söyle de yağmur yağdırsın diyor. Yağar mı Kemal abi?
3: Bu hava yağmaz.
0: 0-32-117-970-71 Çakır arkadaşımız da şu an dinliyormuş. Vallahi buradan selamlar. Kardeşim de şu an dinliyor, Erdal. Benim erkek kardeşim. Onda bugün doğum günü var. Doğum günü kutlu olsun. Doğum günü, bugün doğum günü olan herkesin doğum günü kutlu olsun. Sevdiklerinizle bir arada, çocuklarınızla bir arada nice güzel seneleriniz olsun. Kardeşimin de doğum günü kutluyorum. Şu an yeğenlerimle, Mehmet Emin'le ve Elif Merve ile onları okula götürüyormuş. Yoldalarmış. Onlara da buradan öpücükler gönderiyorum. Onlara da bir yolda olan herkese, ona da güzel bir parça armağan edelim. Manifest. Yaşanacaksa yaşanacak. Güzel sabahlar. Güzel bir gün.

Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet ettim. 7/24 rock. ...7/24/90'lar. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Ne ararsan var, hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir, hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin epin.

0: Tan Taşçı ve çok seviyorum bu şarkıyı bu aralar. Gidişat şimdi sizinle. Hayırlı sabahlar, günaydın.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasarlanmam.

Tam taşlı gidişat, vallahi nefis oldu bu parça. 3 Ekim 2 Almanya'nın birleşme yıl dönümü değerli Metropol FM dinleyenleri 36. Yıl dönümü kutlaması gerçekleştiriliyor. Merkezi kutlamalar Bremen'de, onu söyleyelim. Bu cumartesi günü, şöyle pazartesine cumaya denk geleydi iyi olurdu. Abi tatil günü hafta sonuna denk geldiği zaman ne kadar kıl bir şey oluyor ya. Aslında hani onun yerine yetkililer bize başka bir gün tatil vermeleri gerekiyor. Çünkü adı üstünde. SSN Feiertag. Tamam, cumartesi günleri çalışanlar var mutlaka. Onlar bundan faydalanacak. Ama cumartesi günü çalışmayanlar bundan faydalanamıyor tabii ki. Şöyle pazartesini tatil yapsalar, cumayı tatil yapsalar. Dolayısıyla tabii konu da şu, aynı zamanda alışverişlerinizi cumadan, en geç cumadan yapmanız gerekecek. Cuma günü marketlerde ekmek bulamayabilirsiniz. Saat akşam 8 olmuş. Ekmek yok evde, git al. Bu saatte bulursun. Hadi git bak bakalım. Ekmeğinizi, neyinizi erkenden alın.

0: Berna Tan, Kına, güzel sabahlarınız olsun. Metropol FM burası. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Çay Şekeri programı devam ederken mesajlarınız var. Bakalım. Selma diyor ki Berlin'den, futboldan anlamam ama o kadar para alıyorlar ve yapacakları şey 90 dakika koşmak, oynamak. Ama yenilince de olmadı deyip parayı geri vermiyorlar, parayı cebe indiriyorlar diyor. Katılıyorum. Teşekkürler. Sağ olun Selma Hanım. O da izlemiş maçı. O da kızmış. Serdar diyor diğer bir dinleyicimiz. Kerem'i övüyorsun ama diyor, Kerem'in kaçırdığı golü görmedin galiba diyor. Ya ben Kerem'i hani övüyorum derken, Kerem oyuna gelince şöyle bir hani bir hareket geldi. O durmadan böyle koşuyor ya. Ama o gol de kaçmaz baba. O neydi ya? Kale sahasının içinde 3 metreden insan topu 5 metre yukarıdan dışarı mı atar ya? Olabilir mi böyle bir şey?
1: Bu ne be?
0: ATV'deydi maç. Maçın spikerin yanında Fatih Terim de var. Fatih Terim de vardı. O da yorumluyordu. Orada böyle bir dondu kaldı. Bir şey diyecekti sanki. İçinden şunu demiştir.
2: Ayağına dümen tak oğlum. Ben size böyle mi öğrettim futbolu?
0: 3 metreden topu kaleye sokamıyoruz arkadaşlar. Böyle bir durum
3: var. İnanmak çok zor Serdar.
0: Evet. Türk futbolu şu an...
1: Çok acı ama gerçek.
0: Diyorum ya, Almanlarla bir maç yapsak acaba kim kazanır? Onlar da kötü, biz de kötü. Of, bu ne sinir, bu ne öfke, aman. Neyse, futbolu çok da şey etmemek lazım, kafaya takmamak lazım. Hadi bakalım, sakin ol parçası Tuğba Yurt. Kimi batıdan

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
2: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
3: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
2: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.
4: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
5: Şimdi daha modern, daha güçlü. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, Erste Haus Berlin Bukow'daki yeni adresinde sizleri bekliyor. Sağlıklı ve göz alıcı bir gülüş için yenilenen kliniğimizle hizmetinizdeyiz. Unutmayın, yeni adresimiz Kniphausenweg 2. Diş doktoru Hülya Güzel. Dental Galeri. Gülüşünüz bize emanet.
6: Wir suchen dich. Ja, genau dich. Unternehmen wachsen, wenn sie richtig werben. Mit der richtigen Idee, der richtigen Strategie und der richtigen Beratung. Metropol FM berät über 1000 Unternehmen in Deutschland. Von großen internationalen Marken bis zu kleinen Unternehmen, die wachsen wollen. Und jetzt suchen wir Verstärkung. Du kannst gut reden. Du gehst gerne auf Menschen zu, kannst gut beraten und hast vielleicht schon Verkaufserfahrung? Dann komm zu uns. Den Rest bringen wir dir bei. Ob Unternehmen in Berlin, deutschlandweit oder sogar in der Türkei. Bei uns berätst du Unternehmer und Marken und entwickelst gemeinsam mit ihnen erfolgreiche Werbekampagnen. Starte deine Karriere als Mediaberater bei Metropol FM, dem größten türkischsprachigen Radiosender Deutschlands. Mach aus deinem Talent deinen Beruf. Nimm deinen Platz bei uns ein. Bewirb dich jetzt bei Metropol FM. Mehr Info metropolfm.de.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
7: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
8: Şimdi radyolarımızda aslında oyunculuğuyla çok bildiğimiz bir isim Seda Bakan. İşler güçlerde tanıdık onu. Cem Yılmaz'ın Arif V filminde aldığı rolle de biliyoruz. Hadise ile son oynamış olduğu dizi. Seda Bakan, Kör Aşık. Gülben Ergen'den bildiğimiz bir parça. Şimdi Metropol FM'de. Günaydın.

Seda Bakan, Kör Aşık, Guten Morgen. Şok, şok, şok. Çalıştıkları oteli soydular. Soydukları paralarla kendilerine yeni bir otel açtılar. İstanbul'da, Fatih'te bir otelin muhasebecisi, genel müdürü ve 6 çalışan müşterilerden gelen paraları durmadan cebe indiriyorlar. Ve bu şekilde topladıkları 1 milyon euroyu alıp kendilerine bir otel açıyorlar. Adamlar otel içinde otel açmışlar ya. Resmen hani der, hortumculuk derler ya abi. Otelin sahibi de artık ne kadar para kazanıyorsa bu 1 milyon euronun gittiğini anlamıyor bir türlü. İyi ki en azından elindeki otel gitmeden muhasebeciye, genel müdüre, çalışana anlamış, fark etmiş. Bulaşıkçı geliyor. Patron, oteli senden alıyorum. Al paran. Dolandırıcılıkta zirve abi. Bu nedir ya? Bu nedir be? Lan bu ne be? Düşünsene, yıllar sonra anlatıyorsun. İstanbul'da, Fatih'te otelim vardı. Bulaşıkçı elimden aldı.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Gesundheitsminister Carsten Linnemann will bei den Kinderkrankentagen zurück zur Regelung vor Corona. Statt 15 soll jedes Elternteil künftig wieder 10 Tage pro Kind im Jahr bekommen, berichtet die Augsburger Allgemeine. Aus der SPD kommt Widerstand.
2: Die Corona-Pandemie ist vorbei und die Sonderregeln sollten jetzt laut Linnemann auch wieder auslaufen. Für dieses Jahr bleibt es aber noch bei 15 Tagen pro Elternteil. Alleinerziehende bekommen 30. Die SPD ist gegen eine generelle Kürzung. Sie sei falsch, denn Eltern mit kranken Kindern brauchen genau in solchen Momenten vor allem Zeit und Unterstützung. Anspruch auf Kinderkrankengeld haben gesetzlich Versicherte grundsätzlich, wenn ihr Kind unter 12 ist und sie deshalb nicht arbeiten können. Die Krankenkasse fängt dann einen Großteil des Verdienstausfalls auf. Zoe Tessovali, Redaktion.
1: Gleichzeitig geht der Streit um die Pflegereform weiter. Der Deutsche Pflegerat hat die schwarz-rote Koalition aufgefordert, die Pläne für die Reform umfassend zu überarbeiten. Besonders kritisch seien die höheren Hürden beim Zugang zu Pflegegraden, sagte Verbandspräsidentin Vogler dem RND. Morgen will Gesundheitsminister Linnemann seinen Gesetzentwurf ins Kabinett einbringen. Die SPD spricht von einem reinen Kürzungspaket und droht mit Blockade. Bei jedem Einkauf sparen, das verspricht Lidl mit seiner App Lidl Plus. Der Verbraucherzentrale Bundesverband bezweifelt aber, dass wirklich jeder profitieren kann und hat gegen Lidl geklagt. Heute will das Oberlandesgericht Brandenburg seine Entscheidung verkünden.
3: App öffnen, womöglich noch einen Coupon aktivieren. Für ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung ist das schwierig, findet der Verbraucherzentrale Bundesverband. Er sieht die Gleichbehandlung verletzt, wenn nicht wirklich jeder von Vergünstigungen profitieren kann. Die Verbraucherzentrale hatte auch gegen die Rabatt-Apps von Penny und Netto geklagt, bislang ohne Erfolg. Das gesamte Thema könnte letztlich beim Bundesgerichtshof landen. Finn Wiens, Nachrichtenredaktion.
1: Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hat die Veröffentlichung eines neuen KI-Modells gestrichen. Es gebe Sicherheitsbedenken, heißt es. Das KI-Modell habe zum Teil auf eigene Initiative gehandelt, ohne eine Nutzererlaubnis einzuholen, berichtet das Wall Street Journal. Solche eigenmächtigen Aktionen künstlicher Intelligenz hatten zuletzt wiederholt für Negativschlagzeilen gesorgt.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Tener.
4: Merkezi Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 7 MHK üyesi mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu habere bakalım önce.
5: Evet, bu sabahın en çok dikkat çeken haberiydi Taner. Bu soruşturmanın aslında 15 Eylül 2025'te başladığı bir bilgi olarak verildi. Hakemler dosyası adı verilen bir soruşturma. Burada MASAK incelemeleri yapıldı, HTS incelemeleri yapıldı ve bu sabah yapılan operasyonla beraber senin de söylediğin gibi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da dahil olduğu 7 MHK üyesi gözaltına alındı.
4: Sermaye Piyasası Kurulu Tera Finansal Yatırım Holding paylarındaki işlemlere ilişkin incelemesini tamamladı. Neler var inceleme sonunda?
5: Evet, Sermaye Piyasası Kurulu fon soruşturmasına ilişkin 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da hak yiyenleri savunma yoluna gitmeyiz dedi. Özgür Özel ise Erdoğan'a seslenip haberin varsa istifa edeceksin yoksa sandığı getireceksin diye seslendi.
4: Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009'da hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada çok sayıda şüpheli tutuklandı. Bununla ilgili gelişmelere bakalım.
5: Evet, tabii dosyanın açıldığı günden itibaren bu yana kadar tutuklananların sayısını açıkladı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Bu soruşturmada toplamda 36 kişi tutuklandı. 2 kişi adli kontrol kararıyla devam ediyor yaşamına.
4: Yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı verildi. Bu haberin ayrıntılarına bakalım.
5: Evet, öncelikle Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri aşağılama suçundan 1 yıl 7 ay hapis cezası aldı ama 88 gün sonra tahliye edildi Deniz Göktaş ve ardından da hayalim buradan çıkarken Sinem Deletaş ve Mehmet Pehlivan'la tek araçta İstanbul'a dönmekti diye bir konuşma yaptı.
4: Türkiye Uluslar A Ligi'nde ikinci maçında Bursa'da İtalya'ya 4-1 yenildi. Taraftarlardan istifa sesleri geldi. Maçı ve sonrasını alalım.
5: Evet, Uluslararası Ligi 1. grup 2. maçında konuk etti. İtalya'ya farklı mağlup oldu. Türkiye 4-1 yenildi. İlk maçı da 1-0 kaybetmişti. Taraftarın tepkisi vardı. Hem teknik direktörü Montella'ya hem de aynı zamanda federasyon başkanı olan İbrahim Hacı Osmanoğlu'na istifa sesleri yükseldi. Montella bunu düşünmediğini, yuvalanmayı hak ettiklerini söyledi. Bunun için de istifa konusunda futbolcularıyla görüşebileceğini söyledi. Hacı Osmanoğlu da istifa seslerine dayanamadı ve stadı terk etti.
4: Avrupa Basketbol Ligi'nde bugün Fenerbahçe ile Anadolu Efes rakipleriyle karşılaşıyor. Bu maçlara bakalım.
5: Evet, Anadolu Efes saat 19'da rakibi Real Madrid'i ağırlayacak. Fenerbahçe ise saat 19.45'te Bayern'i ağırlıyor.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 23 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 24 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün. İnce kıyafetler iyi olur. Güneş gözlüğü de keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

Nilüfer, dünya dönüyor, sen ne dersen de. Bu da Rabia Tunç Bilek. Yarı çıplak Metropol FM'de Çay Şekeri programında 3. saatimiz. 29 Eylül günlerde.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: ...30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek... ...yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları... ...anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları... ...yardımla değişen hikayelerini... ...umut dolan geleceklerini... ...İslamik Relief olarak... ...30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor... ...en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz... ...islamikrelief.de adresini ziyaret et... ...ve şimdi bağış yap.
2: İstanbul'daki evde... Gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
3: Dikkat! Anka Gross Supermarket açıldı. Açılışa özel 1 kilo ömür yoğurt 1.49, 250 gram meray ay çekirdek çeşitleri 1.49 ve daha birçok açılışa özel fırsatlar sizi bekliyor. Anka Gross Supermarket açıldı. Bukova'da 106.
4: Town Farm Möbelland, ücretsiz iç mimarlık desteğiyle evinizi ve iş yerlerinizi planlıyor ve üretiyor.
5: Çözüm:
6: Möbelland, Möbelland, mobilyadır işi Möbelland, estetik ve rahatlık hep onda buluştum Möbelland.
7: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.

0: Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Güzel sabahlar diliyoruz herkese. Merhabalar. Günlerden Salı, 29 Eylül tarihini yazıyoruz. Dünyanın en büyük rüzgar türbünü Almanya'da Brandenburg'da yapıldı. 363 metre yüksekliğinde. Berlin'deki Fernsehturm var ya, ondan 3 metre daha alçak. Sadece bir yaprağı, ne diyor ona, yaprak mı diyorlar, rotor mu diyorlar? Sadece bir tanesi 62 metre. Toplam rotor uzunluğu 126 metre çapı. Göbek yüksekliğinin de 300 metre olduğu, en yüksek zirve noktasının da 363 metre olduğu bildiriliyor abi. Niye bu kadar yükseğini yapmışlar ki diye sorarsın şimdi belki canım kardeşim, canım dinleyicim. Çünkü yükseklerde rüzgar daha şiddetli oluyormuş. Ondan daha fazla rüzgar enerjisi elde ediliyormuş. O yüksek enerji yüksek elektrik mi oluyor o zaman? Faturalar da çok yüksek gelmez inşallah. Bizim elektrik faturası niye böyle yüksek geldi? Elektrik yüksekten alınıyor ondan. Abi düşünsene, o rüzgar türbününde çalışıyorsun, yukarıda bir şeyler falan tamir etmen gerekiyor. Yukarı çıkıyorsun, 360 metreye çıkıyorsun, ondan sonra tüh lan, anahtar aşağıda kaldı.

0: Ajda Pekkan olanlar oldu bana. Güzel sabahlar diliyoruz günlerden salı. 29 Eylül tarihini yazmaktayız artık. Ekim'e doğru ilerliyoruz. Dinleyicimiz diyor ki Serdar diyor o rüzgar türbününde çalışan kişi Murat yazmış. Yüksekte zorunlu ihtiyacı olursa ne yapacak diyor. Senin düşüğünü yapmayacak herhalde. Bu türbinin fiyatı nedir acaba diyor. Sıfırı bayağı pahalı. Bir hanımefendi dinleyicimiz yazmış diyor ki moralim çok bozuk. Sevgilimden ayrıldım. Bana şöyle güzel bir şarkı gönderir misin diyor.
1: Vah kızım vah.
0: Yaprak değil kanat demiş. Evet doğru kanat doğru söyledin. Aklıma gelmedi az önce. Taner de yazmış. Ne yaprağı be kanat diyor. Evet doğru. Ben burada yayın yaparken öyle sizin gibi rahat rahat oturmuyorum. Çayımı kahvemi promu çekmiyorum. Bin tane düğme var önümde. Kendimi pilot gibi hissediyorum. Aklıma gelmiyor bazen her şey. Allah Allah. Teşekkür ediyorum. Dikkatli dinleyiciyi severim. Teşekkürler.

0: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
1: Devam ediyoruz. Güzel sabahlarınız olsun herkese. Guten Morgen. Bak, az önce şeyden bahsettik ya, dünyanın en yüksek rüzgar türbini Almanya'ya, Brandenburg'a yapılmış. 363 metre yüksekliğinde, Berlin'deki Fernsehturm'dan 3 metre daha alçak. Niye böyle yükseğini yapmış ki Almanya'da mühendisler bunun? Niye bu kadar yükseğini yapmışlar? Çünkü yüksekte daha fazla rüzgar var. Daha fazla rüzgar enerjisinden faydalanabiliyorsun. Ama tabii bunların onarılması da gerekiyor. Düşünsene, bu türbünü onaranlardan birisi sensin. Yukarı çıktın. O yukarıya tırmanış ne kadar sürer herhalde? Herhalde bir en az bir 40 dakikanı alır herhalde. Tırmanıyorsun, ondan sonra püh lan, anahtar nerede? Anahtar aşağıda kaldı. Yukarı çıkmadan önce kontrol manyağı olursun lan. Şunu aldın mı? Bunu aldın mı? Şunu aldın mı? Bunu aldın mı? Bak, Fatih arkadaşımız da.
2: Metropol FM Aktüel Berlin.
3: Değerli dinleyenler, Berlin'de birazdan, yeni hükümet arayışında bütçe tartışması öne çıkıyor. Seçimi birinci tamamlayan Sol Parti, SPD ve Yeşillerle yapılacak ön görüşmelerde kent gelirlerinin artırılmasını istiyor. Parti lüks villalara ek vergi, gayrimenkul alım vergisinin yükseltilmesi ve ticaret vergisinde değişiklik öneriyor. Sol Parti eğitim, sosyal hizmetler ve toplu taşımada yeni kesintilere karşı çıkıyor. Berlin'de büyük konut şirketlerinin dairelerinin kamu mülkiyetine geçirilmesi yeniden tartışılıyor. Sol Parti 3000'den fazla konuta sahip şirketlerin yaklaşık 240 bin dairesini kapsayan bir düzenleme istiyor. Dayanak, anayasanın bugüne kadar hiç uygulanmamış 15. maddesi. Berlin'in uzman komisyonu bunun prensipte mümkün olabileceğini belirtiyor. Fakat yetki, tazminat ve Avrupa hukuku konusunda hukukçular arasında ciddi görüş ayrılıkları var. Berlin yönetimine yönelik siber saldırının ardından 750'den fazla kişi verilerinin ele geçirilmiş olabileceği gerekçesiyle yetkililere başvurdu. Ulaşım Senato İdaresi'ne 477, Şehir Geliştirme İdaresi'ne ise 280 başvuru yapıldı. Kaç kişinin gerçekten etkilendiği henüz kesin değil. Değerli dinleyenler, dünyanın en yüksek türbini Brandenburg'un Schipkau kentinde tamamlandı. GIKOK'un tesisinin yüksekliği rotor kanatlarıyla birlikte 365 metreye ulaşıyor. Yani Berlin Televizyon Kulesi'nden yalnızca birkaç metre daha kısa. Kasım ayında devreye alınması planlanan türbinin yüksek irtifadaki daha güçlü rüzgarı kullanarak yaklaşık 7500 haneye elektrik sağlaması hedefleniyor.
2: Almanya ve Dünya Gündemi.
3: Bugün hükümet ortakları Berlin'de bakım sigortasının finansmanı için uzlaşma arıyor. Başbakan Merz, Sağlık Bakanı Lineman ve Maliye Bakanı Klingbeil dün bir araya geldi. SPD bakım evlerinde kişinin kendi ödediği bakım payını aylık 1500 euro ile sınırlamak ve özel sigortalıları daha fazla finansmana katmak istiyor. Lineman ise bu önerilere karşı çıkıyor. Reformun yarın kabineye gelmesi bekleniyor. Lidl Plus uygulamasındaki özel indirimlerle ilgili davada bugün karar bekleniyor. Tüketici Merkezleri Federal Birliği yalnızca uygulama kullanıcılarına verilen indirimlerin özellikle akıllı telefon kullanmayan yaşlıları ve engelli kişileri dezavantajlı bıraktığını savunuyor. Brandenburg Yüksek Eyalet Mahkemesi davayı karara bağlayabilir. Haberlerimiz devam edecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
4: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Yaktın beni. Hakan Bektaş, Bilal Ancı. Guten Morgen, merhabalar. Evet, az önce ne diyorduk? Diyorduk ki dünyanın en yüksek rüzgar türbini Almanya yapıldı. Haberlerde de Taner de anlattı size. Ben de anlatmıştım az önce. 365 metre yüksekliğinde. Yüksek olunca daha fazla rüzgar enerjisinden faydalanabiliyormuş. 7500 eve elektrik sağlayacakmış. Kasım ayında bu çalışmaya başladığında ben dedim düşün dedim. Hani bunun dedim teknisyenlerinden birisi de sensin. Onarım yapman lazım. 365 metreye tırmanıyorsun. Ondan sonra eyvah anahtar aşağıda kaldı. Fatih Aykoç arkadaşımız beni aradı. Diyor ki ben diyor bu işlerde diyor çalıştım diyor. Türkiye'ye gidip kurmuştuk diyor. Buradan diyor gittik kurduk diyor. Onların içinde asansör var diyor. Belki asansör çalışmıyor, tırmanmak zorundasın. Ama asansörle çıksan da bayağı uzun sürüyor ya. Sürer diye düşünüyorum. O Fenzi Tuğum'a ben çıkmıştım bir keresinde. Das da var şu anı. Yani yukarı çıktın asansörle çıksan da yine bir şey unuttun aşağı geri in. Bak Fatih arkadaşımız o da yükseklere tırmanıyormuş. Ondan gelen bir mesaj var. Özellikle böyle yüksekte çalışmanın sıkıntılarından bahsediyor. Bir sesli mesaj göndermiş. Şu an tırmanıyorum diyor. Bak.
1: Günaydın Serdar. Az önce şeyden bahsettiniz. Rüzgar türbininden bahsettiniz. Ben de şu anda Frankfurt'ta yüksek bir binaya tırmanıyorum ve her gün seni dinliyorum. Evet. Büyük bir sıkıntı. Tuvalet ihtiyacı nasıl giderilir diye. Şu anda da tırmanıyorum, haberiniz olsun.
0: Belli oluyor.
1: Yani çıkmadan önce bütün ihtiyaçlarımı gidermeye çalışıyorum. Hatta bir defa daha da kontrol ediyorum. Acaba var mı bir şey, yok mu bir şey? Tam emin değilsem çıkmıyorum. Eğer ki acı falan da yediysem
0: oraya
1: çıkmamaya çalışıyorum. Açıkça söylemek gerekirse öyle bir iş yerim var. Adım da Fatih. Frankfurt'tan. Bu kadar anlatacaklarım.
0: Vallahi Fatih seni hiçbir zaman unutmayacağız. Ancak yiyip yukarı çıkmamak çok doğru bir karar. Kendimi kontrol ediyorum diyor. Kendini kontrol etme nasıl acaba? Böyle duruyorsun şöyle bir sessizlik. Bir düşünmen lazım. Numus o. İndişkin. Brauche ich jetzt gerade was? Muss ich gerade was? Nee, okay, dann geht's los. Hadi bakalım.

gel. Mustafa Taş. Serdar diyor, rüzgar türbini konusuyla ilgili. Böyle durumlarda büyük bir ihtimalle kodlu kilit sistemi kullanıyordur. Artı anahtarı yukarıda aramana gerek yok. Hani dedim ya, düşünün dedim, hani onaracaksın ya da teknisyensin, bu rüzgar türbininin tepesine çıkman gerekiyor. Oraya bir yere gitmen gerekiyor. Ve yukarı çıkıyorsun, anahtarını unutmuşsun. Gereken malzemeyi unutmuşsun. Dinleyicimiz diyor ki orada yukarıda diyor yedek anahtar mutlaka vardır. Yedek takım taklavat mutlaka vardır diyor. Vardır da benim gibi bir adamın yukarı çıktığını düşün şimdi, tamam, ben kendimi düşünüyorum. Yukarı çıkarken anahtarları unuttum. Aa, yukarıda yedeği var, güzel. Aşağı iniyorsun, tüh lan, yedeğini yanıma getirmişim.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Araban arızalandı. Fatura beklediğinden erken geldi. Adil ve hızlı bir çözüm olduğunu bilmek güzel. Altın, markalı saat ve mücevherlerini hızlı ve bürokrasisiz şekilde Exchange AG'ye ver. Hemen uğra ve rahat bir nefes al. Exchange AG. Altınını paraya çevir.
2: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
3: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
2: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.
1: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
4: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Güzel sabahlar diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Radyolarına yeni ses vermiş olan dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Almanya ile Rusya arasında bir yakınlaşma mı olacak? Dışişleri Bakanı Vadeful, Birleşmiş Milletler toplantılarının gerçekleştirildiği binada Rus mevkidaşıyla görüşmüş. 2022 yılında Rusya Ukrayna'ya saldırıları başlatınca işte yaptırımlar, cezalar, işte kısıtlamalar, enerji transferi falan, bunların hepsi donduruldu. İlişkiler dondu Almanya ile Rusya arasında ve son olarak bu Leipzig Havalimanı'ndaki işte Rusya'dan gelen bir drone bulundu. Bir saldırı mı gerçekleştirilecekti falan ve son günlerde özellikle aşırı sağ parti, sol parti ve BSV de Rusya ile ilişkilerin normale dönmesi gerektiğini hep savunuyorlar, söylüyorlar ve bu da birazcık oy kazandırdı sanki bu partilere. Ve Dışişleri Bakanı Vadeful ile mevkidaşı Sergey Lavrov Birleşmiş Milletler'de görüşmüşler. 20 dakikalık bir görüşme gerçekleştirilmiş. Bunu biraz konu edeceğiz. Önümüzdeki saatimizde Ferhat'la konuşacağız bunu. Acaba neler konuşuldu? Acaba ilişkiler düzelecek mi? Rusya'nın Almanya için önemi ne? Bunlardan bahsedeceğiz biraz sonra. Önce Murat Boz, geri dönüş olsa

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Diana Kramer. Der Deutsche Pflegerat hat die Schwarz-Rote Koalition aufgefordert, die bisherigen Pläne für eine Pflegereform umfassend zu überarbeiten. Besonders kritisch seien die hohen Hürden beim Zugang zu Pflegegraden und die geplante Streichung des Entlastungsbetrags bei Pflegegrad 1, sagte Verbandspräsidentin Vogler dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
3: Menschen mit Pflegegrad 1 klagen nur über verhältnismäßig geringe Einschränkungen im Alltag. Trotzdem bekommen auch sie einen Entlastungsbeitrag von knapp 1.600 Euro im Jahr. Der Pflegerat kritisiert aber nicht nur die geplante Abschaffung dieser Entlastung, sondern er beklagt auch Einschnitte bei der Bezahlung der Pflegekräfte. Das gefährdet die Versorgung, heißt es. CDU-Gesundheitsminister Linnemann will die Pflegereform eigentlich morgen ins Kabinett einbringen. Aber die SPD kritisiert die Pläne als reines Kürzungspaket und droht mit Blockade. Uli Reitinger, Berlin.
2: Für Kritik innerhalb der SPD sorgen auch die Pläne von Gesundheitsminister Linnemann, die Zahl der Kinderkrankentage wieder zu verringern. Er will, dass die Corona-Sonderregel nicht verlängert wird, wonach jedes Elternteil pro Jahr 15 Kinderkrankentage geltend machen kann. Die Zahl würde dann wieder auf 10 Tage sinken. Die hohen Spritpreise machen das Laden von Elektroautos offenbar attraktiver. Mehrere große Betreiber melden, dass ihre öffentlichen Ladesäulen stärker genutzt werden als noch vor einem Jahr. Eng wird es dort trotzdem meist nicht, denn gleichzeitig belegt es nur ein kleiner Teil der Ladepunkte.
4: Für E-Autofahrer heißt das, an öffentlichen Säulen ist zwar mehr los, aber freie Plätze gibt es in der Regel noch genug. Vattenfall und EWE melden seit Jahresbeginn deutlich mehr geladenen Strom. Auch ENBW, E.ON und Aral sehen eine steigende Nutzung. Als Gründe nennen die Betreiber vor allem mehr Elektroautos auf den Straßen und die hohen Kraftstoffpreise. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
2: Bei zum Teil gewaltsamen Protesten an Schulen in mehreren Städten Frankreichs sind Dutzende Menschen verletzt und mehr als 160 festgenommen worden. Wie der französische Innenminister am Abend mitteilte, gab es an rund 180 Einrichtungen Aktionen. Sie richteten sich unter anderem gegen die schlechte Ausstattung von Schulen. Heute sollen die Proteste weitergehen, parallel zu einem nationalen Streiktag im öffentlichen Dienst in ganz Frankreich.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü, merhaba.
6: Merhaba Tener.
5: Merkezi Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 7 MHK üyesi mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu habere bakalım önce.
6: Evet, bu sabahın en çok dikkat çeken haberiydi Taner. Bu soruşturmanın aslında 15 Eylül 2025'te başladığı bir bilgi olarak verildi. Hakemler dosyası adı verilen bir soruşturma. Burada MASAK incelemeleri yapıldı, HTS incelemeleri yapıldı ve bu sabah yapılan operasyonla beraber senin de söylediğin gibi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da dahil olduğu 7 MHK üyesi gözaltına alındı.
5: Sermaye Piyasası Kurulu Tera Finansal Yatırım Holding paylarındaki işlemlere ilişkin incelemesini tamamladı. Neler var inceleme sonunda?
6: Evet, Sermaye Piyasası Kurulu fon soruşturmasına ilişkin 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da hak yiyenleri savunma yoluna gitmeyiz dedi. Özgür Özel ise Erdoğan'a seslenip haberin varsa istifa edeceksin, yoksa sandığı getireceksin diye seslendi.
5: Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009'da hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada çok sayıda şüpheli tutuklandı. Bununla ilgili gelişmelere bakalım.
6: Evet, tabii dosyanın açıldığı günden itibaren bu yana kadar tutuklananların sayısını açıkladı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Bu soruşturmada toplamda 36 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol kararıyla devam ediyor yaşamına.
5: Yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı verildi. Bu haberin ayrıntılarına bakalım.
6: Evet, öncelikle Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri aşağılama suçundan 1 yıl 7 ay hapis cezası aldı ama 88 gün sonra tahliye edildi Deniz Göktaş ve ardından da hayalim buradan çıkarken Sinem Deletaş ve Mehmet Pehlivan'la tek araçta İstanbul'a dönmekti diye bir konuşma yaptı.
5: Türkiye Uluslar A Ligi'nde ikinci maçında Bursa'da İtalya'ya 4-1 yenildi. Taraftarlardan istifa sesleri geldi. Maçı ve sonrasını alalım.
6: Evet, Uluslar A Ligi birinci grup ikinci maçında konuk etti. İtalya'ya farklı mağlup oldu. Türkiye 4-1 yenildi. İlk maçı da 1-0 kaybetmişti. Taraftarın tepkisi vardı. Hem teknik direktörü Montella'ya hem de aynı zamanda federasyon başkanı olan İbrahim Hacı Osmanoğlu'na istifa sesleri yükseldi. Montella bunu düşünmediğini, yuvalanmayı hak ettiklerini söyledi. Bunun için de istifa konusunda futbolcularıyla görüşebileceğini söyledi. Hacı Osmanoğlu da istifa seslerine dayanamadı ve stadı terk etti.
5: Avrupa Basketbol Ligi'nde bugün Fenerbahçe ile Anadolu Efes rakipleriyle karşılaşıyor. Bu maçlara bakalım.
6: Evet, Anadolu Efes saat 19'da rakibi Real Madrid'i ağırlayacak. Fenerbahçe ise saat 19.45'te Bayern'i ağırlıyor.
5: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
7: Berlin'de, başkentte, bugün hava 23 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 24 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün, ince kıyafetler iyi olur. Güneş gözlüğü de keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere Metropol FMKY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 117 euro 16 sent. Çeyrek altın ise 205 euro 2 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 63 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: ...30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek... ...yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları... ...anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları... ...yardımla değişen hikayelerini... ...umut dolan geleceklerini... ...İslamic Relief olarak... ...30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor... ...en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz... ...islamicrelief.de adresini ziyaret et... ...ve şimdi bağış yap.
3: Gastro-Profis aufgepasst! Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da!

0: 43.
1: Juveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juveliye Hatay. Hatay.de.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de. Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım ya. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım ya.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Herkese güzel sabahlar diliyoruz. Burcu Güneş, ben yanmam. Metropol FM'de oldu. Ve Rusya'yı konuşacağız şimdi Ferhat'la. Ferhat hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Bir saniye dur. Bir saniye. Şu tamam.
1: Evet oldu değil mi? Hoş buldum. Günaydın. Sen çağırırsın da biz gelmez miyiz?
0: Rusya ile Almanya arası bir yakınlaşma mı mevzu bahis? Biraz önce ben bunu konu ettim dedim. Ferhat'la konuşacağız bunu dedim.
1: Evet biraz dünyaya bakalım değil mi? Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu New York merkezinde düzenlendi ve çok sayıda bu devlet başkanı ve üst düzey yetkililerin bir araya geldiği toplantılarda dikkat çeken bir görüşme. Aslında dünya kamuoyuna yansıdı.
0: Ya dünya kamuoyunu bırak şimdi. Dışişleri Bakanı Vadefullah.
1: Evet.
0: Mevkidaşı Lavrov.
1: Tabii Sergey Lavrov yaklaşık bir 4,5 yıl sonra.
0: En son ne zaman görüşmüşler bu düzeyde Rusya ile Almanya arasında en son ne zaman bir görüşme olmuş?
1: Yani bir 4 sene olmuş.
0: 4 sene.
1: Aradan 4 sene geçmiş. En son Putin'le görüşen de zaten başbakan, o dönemin başbakanı Scholz olmuştu. Şimdi Dışişleri Bakanı Yoan Vadefull özellikle bu görüşme sonrasında tabii görüş ayrılıklarından bahsetti. Aslında bu görüşmelerin tamamen spontane geliştiğini ifade etti. Ve
0: orada şey olmuş, ben araya giriyorum.
1: Lütfen.
0: Başka ülkelerin dışişleri bakanları, bazı ülkelerin dışişleri bakanları ya görüşün.
1: Bir ricada bulunmuşlar. Hadi Almanya'yı birazcık öne sürmüşler bu konuda.
0: Rusya Almanya için çok önemli.
1: Rusya Almanya için çok çok önemli. Tabii ki yani Almanya da Rusya için tabii çok önemli. Karşılıklı ticari anlaşmalar var. Çok ciddi, uzun yıllardır aslında.
0: Rusya'dan en çok ne alıyoruz biz?
1: Gaz alıyoruz.
0: Alıyorduk daha doğrusu.
1: Alıyorduk tabii. Gaz alıyorduk.
0: Hatta büyük bir boru attı.
1: Evet, Nord Stream boru hattı ekstra zaten.
0: Angela Merkel'le o zamanlar Putin arasında yapılan anlaşmalar.
1: Çok önemli anlaşmalar. Hatta bunun iki büyük anlaşma olduğu, aslında dünyanın en büyük gaz yatırım anlaşmalarından biri olduğu söyleniyordu. Ancak bu anlaşmalar tabii bu savaşla birlikte askıya alındı.
0: Hatta Putin bayağı bir şey yapmıştı, dalga geçmişti Almanya'yla. Hani Amerikalılar kapatın dedikleri için kapatıyorlar bu hattı diye kızmıştı.
1: Evet.
0: Evet, şimdi yeniden böyle bir yakınlaşma yoksa öyle tesadüf mü gelişti?
1: Bu aslında çok spontane, tesadüf gelişen bir görüşme oldu. Tabii Lavrov da yani Rusya adına
0: tesadüf olduğuna inanmıyorum ya.
1: Kurulunda. Ya şöyle, aslında diplomasi açısından karşıt tarafların da görüşmesi çok çok önemli. Bu açıklama özellikle Vadefull tarafından geldi. Neden geldi? Çok enteresan bir açıklama paylaşıldı. Özellikle Almanya'da seçimler sonrası biliyorsun AfD, BSW ve buna aslında sol partiyi de eklersek Rusya ile diplomatik ve ekonomik ilişkilerin yeniden kurulması.
0: Biz Rusya ile niye görüşmüyoruz diyorlar.
1: Tabii yani bu görüşmeler bir an evvel başlasın, tekrar ekonomik gelişmeler de yaşansın. Bu baskı var tabii uç partiler tarafından.
0: Biraz kaybedilen oyları toplamaya mı çalışıyorlar diyorsun?
1: Yani bir nevi benim fikrimi soracak olursan evet. Yani böyle bir yaklaşım var.
0: Değil.
1: Böyle bir yaklaşım var. Bence çok da doğru bir yaklaşım. Artık kesinlikle bana soracak olursan ve aslında toplum bu konuda hemfikir. Bir an evvel yeniden diplomatik görüşmelerin başlaması gerekiyor.
0: Evet ve belki de onun ilk adımı atıldı. Vadefull'le Lavrov'un görüşmesi 20 dakikalık bir görüşme. Öyle çok daha ayaküstü bir görüşme olmamış. 20 dakikalık bir görüşme olmuş.
1: 20 dakikaya yakın bir görüşme oldu evet.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Süreci takip edeceğiz tabii.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Nihayetinde oradan gelen enerji daha ucuza geliyordu Almanya ve yükselen enerji fiyatları enflasyonu çok tetikledi. Her şey pahalandı ve insanlar da eskisi gibi alım gücünü yakalayamıyor.
1: Tek bir özetle benzinin fiyatı, litre fiyatı şu an 2.39.
0: Evet ama aslında İran Savaşı'nın da etkisi var. Ama
1: İran Savaşı'nın da etkisi var. Tabii Ukrayna Savaşı'yla birlikte yine öyle bir fiyat artışı da ciddi anlamda yaşanmıştı.
0: Evet bakacağız. Saatlerimiz 9.22. Teşekkür ediyorum Ferhat. Soner Sarıkabadayı burada günaydın.

ve 6 çalışanı patronu dolandırıyorlar. Müşterilerden gelen nakit paraları ceplerine indiriyorlar ve toplamda bu şekilde dolandırdıkları 1 milyon euroyla gidip yan taraftan başka bir otel alıyorlar. Ondan sonra patronun karşısına geçip al istifa ediyoruz diyorlar. Patron da tabii ki bunların yeni otel açtığını duyunca nereden geldi lan bu paralar diye dank ediyor, jeton düşüyor abi. Gelen parayı indirmişler, gelen parayı indirmişler. Patron da otelin sahibi de artık ne kadar para kazanıyorsa 1 milyon euroyu fark etmiyor öyle aylarca. Adamlar çalıştıkları oteli kurdukları yeni otele hortumlamışlar adeta. Oradan bir hortum çekmişler. İyi ki otelin sahibi durumu fark etmiş. Yoksa bulaşıkçı elinden oteli alacaktı.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de yeni hükümet arayışında bütçe tartışması öne çıkıyor. Seçimi birinci tamamlayan Sol Parti, SPD ve Yeşillerle yapılacak ön görüşmelerde kent gelirlerinin artırılmasını istiyor. Parti lüks villalara ek vergi, gayrimenkul alım vergisinin yükseltilmesi ve ticaret vergisinde değişiklik öneriyor. Sol Parti eğitim, sosyal hizmetler ve toplu taşımada yeni kesintilere karşı çıkıyor. Berlin'de büyük konut şirketlerinin dairelerinin kamu mülkiyetine geçirilmesi yeniden tartışılıyor. Sol Parti 3000'den fazla konuta sahip şirketlerin yaklaşık 240 bin dairesini kapsayan bir düzenleme istiyor. Dayanak, anayasanın bugüne kadar hiç uygulanmamış 15. maddesi. Berlin'in uzman komisyonu bunun prensipte mümkün olabileceğini belirtiyor. Fakat yetki, tazminat ve Avrupa hukuku konusunda hukukçular arasında ciddi görüş ayrılıkları var. Berlin yönetimine yönelik siber saldırının ardından 750'den fazla kişi verilerinin ele geçirilmiş olabileceği gerekçesiyle yetkililere başvurdu. Ulaşım Senato İdaresi'ne 477, Şehir Geliştirme İdaresi'ne ise 280 başvuru yapıldı. Kaç kişinin gerçekten etkilendiği henüz kesin değil. Değerli dinleyenler, dünyanın en yüksek türbini Brandenburg'un Schipkau kentinde tamamlandı. GIKOK'un tesisinin yüksekliği rotor kanatlarıyla birlikte 365 metreye ulaşıyor. Yani Berlin Televizyon Kulesi'nden yalnızca birkaç metre daha kısa. Kasım ayında devreye alınması planlanan türbinin yüksek irtifadaki daha güçlü rüzgarı kullanarak yaklaşık 7500 haneye elektrik sağlaması hedefleniyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Bugün hükümet ortakları Berlin'de bakım sigortasının finansmanı için uzlaşma arıyor. Başbakan Merz, Sağlık Bakanı Lineman ve Maliye Bakanı Klingbeil dün bir araya geldi. SPD bakım evlerinde kişinin kendi ödediği bakım payını aylık 1500 euro ile sınırlamak ve özel sigortalıları daha fazla finansmana katmak istiyor. Lineman ise bu önerilere karşı çıkıyor. Reformun yarın kabineye gelmesi bekleniyor. Lidl Plus uygulamasındaki özel indirimlerle ilgili davada bugün karar bekleniyor. Tüketici Merkezleri Federal Birliği yalnızca uygulama kullanıcılarına verilen indirimlerin özellikle akıllı telefon kullanmayan yaşlıları ve engelli kişileri dezavantajlı bıraktığını savunuyor. Brandenburg Yüksek Eyalet Mahkemesi davayı karara bağlayabilir. Haberlerimiz devam edecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

ister yumuşacık mozzarella, Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Günaydın, mutlu, keyifli sabahlar diliyoruz. Herkese Çay Şekeri programındasınız, Metropol FM'desiniz. Dinleyicimiz yazmış. Alihan diyor ki, dün akşamki maç sayesinde bugün espresso içmeme gerek kalmadı. Dün 4 tane içtik diyor. İtalyanlar dün harbiden bize sucuklu pizza yaptı ya. ATV yayınladı maçı. ATV'de de işte spikerin yanında yorumcu olarak Fatih Terim bulunuyordu. O da yıllarca milli takımı çalıştırdı, malum biliyorsunuz. Ya baya bazı pozisyonlarda bir şey söyleyecek ama söyleyemiyor. Hele de Kerem'in kaçırdığı golde tam bir şey diyecek. İtalyanlar hazır gelmişken giderken Montella'yı da götürürseler de güzel olurdu aslında.

Serdar Ortaç'tan heyecan parçası. Flash bir haber. MHK Başkanı, yani Merkez Hakem Komitesi Başkanı gözaltına alınmış. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 kurul üyesi İstanbul merkezli 4 ilde yürütülen soruşturma kapsamında mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alındı. Sıcağı sıcağına bir haber. Türk futbolunda şok bir gelişme kıymetli dinleyenler. Yetkililer dur bakalım ne yazmışlar, uzun bir haber. Soruşturma kapsamındaki iddialar: hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama, atama süreçleri ile kural sınavlarına dışarıdan müdahale edildiği iddialarını kapsıyor. Yetkililer mobbing iddialarının iş hayatı veya özel hayat bağlamında mı gerçekleştirildiğinin tespiti için incelemelerde bulunuyor. Bir kişi şikayette bulunmuş ve bu şikayetler üzerine böyle bir operasyon başlatılmış. Elde edilen dijital ve mali veriler adli merciler tarafından inceleniyor ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bizzat bir açıklama geldi. Futbolun toplum açısından önemli bir değer olduğunu ve sahadaki rekabetle hakemlik süreçlerinin şeffaf yürütülmesinin esas olduğunu söylüyor ve hakemlik müessesine duyulan güveni zedelediği öne sürülen iddiaların hukuk çerçevesinde soruşturulduğunu kaydetti. MHK Başkanı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında deniliyor. Sıcağı sıcağına bir haber.

Şu an Türkiye'de futbolu kaldırsalar, futbolu yasaklasalar yemin ediyorum kimse şikayetçi olmaz, biliyor musun? En sıkı taraftarlar bile hiç kimse şikayetçi olmaz. Bizler de dahil ha. Bak.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Araban arızalandı. Fatura beklediğinden erken geldi. Adil ve hızlı bir çözüm olduğunu bilmek güzel. Altın, markalı saat ve mücevherlerini hızlı ve bürokrasisiz şekilde Exchange AG'ye ver. Hemen uğra ve rahat bir nefes al. Exchange AG, altınını paraya çevir.
2: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
1: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
3: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz, sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz, küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de.
4: Ay ne yapacağım şimdi?
5: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
4: Ama numarası yok ki.
5: Hemen yaz. 682-77-207.
4: Dur tam yazamadım.
5: 682-77-207.
4: Sonra?
5: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.
6: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
7: Evet, hem de çok.
6: Wie sind dort die Bowls?
7: Onlar da çok lezzetli.
6: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
7: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
5: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Yana.de. Sushiana.
8: Evlenenler, evini yenileyenler, şimdi istikbale. Hayalinizdeki yuva, İstikbal Berlin'de. Muhteşem düğün paketi sadece 5.990 euro. Üstelik 60 ay 0 faiz ödeme seçeneğiyle. Yeni bir başlangıç, yeni bir ev. İstikbal Berlin'de sizi bekliyor. Temple of Adam 176.

Hava nasıl ama dışarıda fıstık gibi bir hava var vallahi ve bu güzel havada işte Metropol FM'de deme takalım bir şey mi dedin? Yaz şarkısı yaz havasında. Hep beraber dinliyoruz, günaydın. Bir şey

0: Demet Akalın bir şey mi dedin? Saatlerimiz 10 olmak üzere. Metropol FM'desiniz. Hayırlı sabahlarınız olsun. Ve dinleyicimiz diyor ki Anadolu Ateşi Mannheim için biletiniz var mı diyor. Esra arkadaşımız da Paydos'ta kazanabileceksiniz bu davetiyeleri. Unutmayın 13-15 arası. Hakan rengarenkte sizinle 15-19 arası Esra Paydos programında kulaklarınız olacak. Benden bugünlük bu kadar. Yarın yine duyuşmak üzere. Tan Taşçı gidişat parçası. Handan arkadaşımıza armağanımız olsun aynı zamanda. O da şu an dinliyormuş. Güzel bir gün diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Selamlar, sevgiler, teşekkürler dinlediğiniz için. Radyolarınız açık olsun.
1: Ben yanılmam, ben o

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Die schwarz-rote Koalition streitet in der Gesundheitspolitik auf immer mehr Ebenen. Neben dem Gerangel um die Pflegereform geht es inzwischen auch um bezahlte Kinderkrankentage. Gesundheitsminister Carsten Lindemann will deren Anzahl wieder reduzieren.
2: Geht es nach dem CDU-Ressortchef, können Eltern künftig wieder nur 10 statt 15 Tage pro Kind und Jahr nutzen. Lindemanns Begründung, die Erhöhung war eine Corona-Sonderregel, nach mehrfacher Verlängerung soll sie nun auslaufen. Die SPD hält dagegen, Familien würden diese zusätzliche Unterstützung brauchen und außerdem folge die Kürzung der Kinderkrankentage einer ähnlichen Logik wie die Krankschreibung ab Tag 1. Sie stelle Arbeitnehmer unter Generalverdacht. Lindemann bekommt vom Koalitionspartner also immer mehr Kontra, seinen Gesetzentwurf zur Pflege, aber will er morgen unbeirrt ins Kabinett einbringen. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
1: Bei jedem Einkauf sparen, das verspricht Lidl mit seiner App Lidl Plus. Der Verbraucherzentrale Bundesverband bezweifelt aber, dass wirklich jeder davon profitieren kann und hat gegen Lidl geklagt. Heute will das Oberlandesgericht Brandenburg seine Entscheidung dazu verkünden.
3: App öffnen, womöglich noch einen Coupon aktivieren. Für ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung ist das schwierig, findet der Verbraucherzentrale Bundesverband. Er sieht die Gleichbehandlung verletzt, wenn nicht wirklich jeder von Vergünstigungen profitieren kann. Die Verbraucherzentrale hatte auch gegen die Rabatt-Apps von Penny und Netto geklagt, bislang ohne Erfolg. Das gesamte Thema könnte letztlich beim Bundesgerichtshof landen. Finn Wiens, Nachrichtenredaktion.
1: Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hat die Veröffentlichung eines neuen KI-Modells gestrichen. Es gebe Sicherheitsbedenken. Das KI-Modell habe zum Teil auf eigene Initiative gehandelt, ohne eine Nutzererlaubnis einzuholen, berichtet das Wall Street Journal. Solche eigenmächtigen Aktionen künstlicher Intelligenz hatten zuletzt bei verschiedenen Anbietern für Negativschlagzeilen gesorgt. Russland hat Kiew erneut mit Raketen angegriffen, gestern tagsüber und auch wieder in der vergangenen Nacht. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete bei Telegram von Explosionen und Schäden in der Hauptstadt. Es seien ein Verwaltungsgebäude und eine Bildungseinrichtung getroffen worden.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Tenel.
4: Merkezi Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 7 MHK üyesi mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu habere bakalım önce.
5: Evet, bu sabahın en çok dikkat çeken haberiydi Taner. Bu soruşturmanın aslında 15 Eylül 2025'te başladığı bir bilgi olarak verildi. Hakemler dosyası adı verilen bir soruşturma. Burada MASAK incelemeleri yapıldı, HTS incelemeleri yapıldı ve bu sabah yapılan operasyonla beraber senin de söylediğin gibi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da dahil olduğu 7 MHK üyesi gözaltına alındı.
4: Sermaye Piyasası Kurulu, TERA Finansal Yatırım Holding paylarındaki işlemlere ilişkin incelemesini tamamladı. Neler var inceleme sonunda?
5: Evet, Sermaye Piyasası Kurulu fon soruşturmasına ilişkin 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da hak yiyenleri savunma yoluna gitmeyiz dedi. Özgür Özel ise Erdoğan'a seslenip haberin varsa istifa edeceksin yoksa sandığı getireceksin diye seslendi.
4: Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009'da hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada çok sayıda şüpheli tutuklandı. Bununla ilgili gelişmelere bakalım.
5: Evet, tabii dosyanın açıldığı günden itibaren bu yana kadar tutuklananların sayısını açıkladı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Bu soruşturmada toplamda 36 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol kararıyla devam ediyor yaşamına.
4: Yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı verildi. Bu haberin ayrıntılarına bakalım.
5: Evet, öncelikle Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri aşağılama suçundan 1 yıl 7 ay hapis cezası aldı ama 88 gün sonra tahliye edildi Deniz Göktaş ve ardından da hayalim buradan çıkarken Sinem Deletaş ve Mehmet Pehlivan'la tek araçta İstanbul'a dönmekti diye bir konuşma yaptı.
4: Türkiye Uluslar A Ligi'nde ikinci maçında Bursa'da İtalya'ya 4-1 yenildi. Taraftarlardan istifa sesleri geldi. Maçı ve sonrasını alalım.
5: Evet, Uluslar A Ligi birinci grup ikinci maçında konuk ettiği İtalya farklı mağlup oldu. Türkiye 4-1 yenildi. İlk maçı da 1-0 kaybetmişti. Taraftarın tepkisi vardı. Hem teknik direktörü Montella'ya hem de aynı zamanda federasyon başkanı olan İbrahim Hacı Osmanoğlu'na istifa sesleri yükseldi. Montella bunu düşünmediğini, yuvalanmayı hak ettiklerini söyledi. Bunun için de istifa konusunda futbolcularıyla görüşebileceğini söyledi. Hacı Osmanoğlu da istifa seslerine dayanamadı ve stadı terk etti.
4: Avrupa Basketbol Ligi'nde bugün Fenerbahçe ile Anadolu Efes rakipleriyle karşılaşıyor. Bu maçlara bakalım.
5: Evet, Anadolu Efes saat 19'da rakibi Real Madrid'i ağırlayacak. Fenerbahçe ise saat 19.45'te Bayern'i ağırlıyor.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 14 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 24 derece arasında seyredecek. Ilıman ve bulutlu bir gün, hafif bir mont veya kalın bir hırka iyi gelir. Dışarıda keyifli bir zaman geçirmenizi sağlar. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

kaçıncı çalmışı kapımı? Bu kaçıncı sen değilsin, başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 117 euro 16 sent. Çeyrek altın ise 205 euro 2 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 63 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: desteğe mi ihtiyacınız var?
1: Ivan Flegi Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
0: Flegi Gard başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
1: Ivan Flegi Service. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.

0: para.
1: Hala avukat Şirin Çetin'e gitmedin mi?
2: Hayır, başvurumu kendim yaptım. Ama şimdi çifte vatandaşlık fırsatının yakında kalkmasından korkuyorum.
1: Yine de gidebilirsin. Bazı hukuk sigortaları kurum cevap vermediğinde masrafları karşılıyor.
2: Bekleme. Google'da Şirin Çetin'i ara, başvurunu ücretsiz kontrol ettir ve çifte vatandaşlık için şimdi harekete geç.
3: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
4: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistraze 2 Wedding.
5: Kahvaltı hazır mı?
6: O ne ki?
7: Meray, çay yapmış.
8: Paketi çok

0: sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meraydan.
1: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
2: Altın al evladım.
1: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Yuveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Yuveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
2: Bak beni dinle, altın al.
3: Reinigung? Sibel Cleaning ist für Sie da. Ob Büro, Praxis, Kita, Baustelle oder Hotel. Sibel Cleaning sorgt in Berlin und Brandenburg für perfekte Sauberkeit. Einfach, zuverlässig und professionell. Angebot gewünscht? 0170 473 5647. Oder besuchen Sie uns auf sibel-cleaning.de. Sibel Cleaning.
4: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. Sanzentrum Steglitz, Kieler Straße 1. Modern, güvenli ve kalıcı gülüşler.
5: Pflegehilfsmittel Box gelmiş.
6: Ailem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
4: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. ailemberlin.de.
7: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
8: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
7: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de Sol Parti, SPD ve Yeşiller arasındaki hükümet görüşmeleri öncesinde antisemitizm konusu öne çıkıyor. SPD Başkanı Steffen Krach, olası bir anlaşmada antisemitizmin açıkça reddedilmesini, İsrail'in var olma hakkının kabul edilmesini ve ihlaller için somut sonuçlar belirlenmesini istiyor. Üç parti Perşembe günü ilk olarak ön görüşmesini yapacak. Berlin'de gerçek ateşli silahların kullanıldığı suçlar artan şekilde polisin gündeminde. Özel birim Bauferrum 2026'nın ilk yarısında 62 olay tespit etti. Soruşturmacılara göre silahlar özellikle bazı organize suç gruplarının esnafa yönelik şantajlarında kullanılıyor. Kafe, kuaför veya işletmelere ateş edilerek para isteniyor. Polis şimdiye kadar 69 ateşli silah ele geçirdi. Bunların yaklaşık yarısının taklit üretim olduğu belirtiliyor. Berlin'de büyük konut şirketlerinin dairelerinin kamu mülkiyetine geçirilmesi yeniden tartışılıyor. Sol Parti 3000'den fazla konuta sahip şirketlerin yaklaşık 240 bin dairesini kapsayan bir düzenleme istiyor. Dayanak, anayasanın bugüne kadar hiç uygulanmamış 15. maddesi. Berlin'in uzman komisyonu bunun prensipte mümkün olabileceğini belirtiyor. Fakat yetki, tazminat ve Avrupa hukuku konusunda hukukçular arasında ciddi görüş ayrılıkları var. Dünyanın en yüksek türbini Brandenburg'un Chipkau kentinde tamamlandı. Gikok'un tesisinin yüksekliği rotor kanatlarıyla birlikte 365 metreye ulaşıyor. Yani Berlin Televizyon Kulesi'nden yalnızca birkaç metre daha kısa. Kasım ayında devreye alınması planlanan türbinin yüksek irtifadaki daha güçlü rüzgarı kullanarak yaklaşık 7500 haneye elektrik sağlaması hedefleniyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da Ekim ayında birçok değişiklik yürürlüğe giriyor. 1 Ekim'de benzin ve dizelde vergi avantajı litre başına yaklaşık 17 sent olacak. Bazı çatı ve iskele çalışanlarının tarifeli ücretleri artacak. 13 Ekim'de Office 2021 ve Windows 11'in bazı sürümlerinde destek sona eriyor. Avrupa Merkez Bankası da ay sonunda yeni faiz kararını açıklayacak. Almanya uzaydaki savunma kapasitesini güçlendirmek istiyor. Alman ordusuyla 100'den fazla savunma ve uzay teknolojisi şirketi bugün Kalkar'daki Mission K etkinliğinde buluşuyor. Odak noktası uydu sistemlerinin siber saldırı ve diğer tehditlerden korunması. Haberlerimiz sürecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Flege'de çalışıyor ama kariyerinde ilerlemek mi istiyorsun? Berliner Beyer Flege Team sana yeni fırsatlar sunuyor. Sürekli tur yok. Weiterbildung imkanlarıyla kendini geliştir, idari alanda sorumluluk al. Esnek yapı, güçlü ekip de araç imkanı. Berliner Beyer Flege Team, geleceğin değişsin. Daha geniş bilgi 469-06-775.
1: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4/4'lük Getränke, Berliner 44 Getränke.
2: 40 yıl Möbel Oazı büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Şto'ya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oazı, 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusadan 1. Güveniniz için teşekkürler.
3: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
4: Du willst Erzieherhelfer, Pflegeassistent oder Sozialassistent werden? Bei uns kannst du nach 3 bis 7 Monaten deine Weiterbildung abschließen und direkt anfangen zu arbeiten. Mit dem Bildungsgutschein vom Jobcenter ist die Weiterbildung für dich komplett kostenlos. Cottbusser Straße 3, Telefon 6107 4044.
5: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
6: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
7: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
8: Bugün şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Menemen, yanında peynir, zeytin ve çıtır simit. Ama öyle herhangi bir yer olmasın.
9: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Fazla söze gerek yok. Konu kahvaltıysa cevap Alsancak Simit Sarayı.
10: Hülüşe Strasse 9, Solsene Strasse köşesi Kreuzberg.
11: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Juvelier Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Juvelier Elegance, Badstrasse 19 Wedding. Sushi
12: Yana. 25 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Sushi Yana.
13: Wir suchen dich. Ja, genau dich.
14: Unternehmen wachsen, wenn sie richtig werben. Mit der richtigen Idee, der richtigen Strategie und der richtigen Beratung. Metropol FM berät über 1000 Unternehmen in Deutschland. Von großen internationalen Marken bis zu kleinen Unternehmen, die wachsen wollen. Und jetzt suchen wir Verstärkung. Du kannst gut reden, du gehst gerne auf Menschen zu, kannst gut beraten und hast vielleicht schon Verkaufserfahrung? Dann komm zu uns. Den Rest bringen wir dir bei. Ob Unternehmen in Berlin, deutschlandweit oder sogar in der Türkei. Bei uns berätst du Unternehmer und Marken und entwickelst gemeinsam mit ihnen erfolgreiche Werbekampagnen. Starte deine Karriere als Mediaberater bei Metropol FM, dem größten türkischsprachigen Radiosender Deutschlands. Mach aus deinem Talent deinen Beruf. Nimm deinen Platz bei uns ein. Bewirb dich jetzt bei Metropol FM. Mehr Info metropolfm.de.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Privathaushalte weltweit sind in Summe so reich wie nie. Nach Berechnungen der Allianz ist das globale Bruttogeldvermögen im vergangenen Jahr auf mehr als 268 Billionen Euro gestiegen. Besonders profitiert haben Aktienbesitzer. Die Verteilung bleibt allerdings extrem ungleich. Weltweit besitzen die reichsten 10% rund 85% des Vermögens. Auf der anderen Seite haben fast 3 Milliarden Menschen praktisch nichts. In Deutschland liegt das Pro-Kopf-Nettovermögen bei rund 92.000 Euro. Der Deutsche Pflegerat hat die schwarz-rote Koalition aufgefordert, die bisherigen Pläne für eine Pflegereform umfassend zu überarbeiten. Besonders kritisch seien die höheren Hürden beim Zugang zu Pflegegraden und die geplante Streichung des Entlastungsbetrags bei Pflegegrad 1.
2: Menschen mit Pflegegrad 1 klagen nur über verhältnismäßig geringe Einschränkungen im Alltag. Trotzdem bekommen auch sie einen Entlastungsbeitrag von knapp 1.600 Euro im Jahr. Der Pflegerat kritisiert aber nicht nur die geplante Abschaffung dieser Entlastung, sondern er beklagt auch Einschnitte bei der Bezahlung der Pflegekräfte. Das gefährdet die Versorgung, heißt es. Uli Reitinger, Berlin.
1: Die historisch niedrigen Pegelstände am Rhein sorgen nicht nur im Güterverkehr für Probleme, sie bringen auch die Rheinfähren zunehmend in Schwierigkeiten. Die in Düsseldorf und Dormagen tätigen Rheinfährbetriebe Janssen und Söhne haben erstmals in ihrer Geschichte Kurzarbeit beantragt.
3: Im Juli hatte Niedrigwasser die Rheinfähren schon einmal ausgebremst. Seit Ende August regnet es zwar wieder kräftiger, aber vor allem in Süddeutschland nicht genug, damit auch weiter nördlich im Rhein ausreichend Wasser ankommt, teilte das Unternehmen mit. Die Fähre verbindet den Düsseldorfer Süden mit dem Dormagener Stadtteil Zons, der auch bei Touristen und Wochenendausflüglern beliebt ist. Auch andere Rheinfähren in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben den Betrieb wegen der niedrigen Pegelstände ganz oder teilweise eingestellt. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Wegen des Verdachts auf millionenfachen Betrug mit online verkauften Handys führen Fahnder eine europaweit angelegte Razzia in 19 Ländern durch, auch hier in Deutschland. Der Vorwurf, Verbrauchern seien Smartphones als Neuware verkauft worden, die aus gebrauchten Teilen zusammengebaut wurden. Laut Europäischer Staatsanwaltschaft in Luxemburg entstand ein Schaden von mindestens 300 Millionen Euro.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Tener.
4: Girne açıklarında batan feribotta iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bu haberi alalım.
5: Evet, iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve DNA incelemesi başlatıldı kimlik tespiti için ve bir açıklama da geldi. Kayıp yolcuların tamamına ulaşılıncaya kadar arama devam edecek denildi.
4: İşte Osmaniye'de bir lise bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti. Bu üzücü olayla ilgili neler var?
5: Evet, bu da dün sabah saatlerinde gelen bir haberdi. Sonra detayları netleşti Taner. Osmaniye'deki öğretmen yeğeni tarafından okul bahçesinde öldürüldü. Milli Eğitim Bakanlığı bir müfettiş görevlendirdi ve okulda da eğitime 2 gün ara verildi.
4: Merkezi Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 7 MHK üyesi mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu habere bakalım.
5: Evet, bu sabahın en çok dikkat çeken haberiydi Taner. Bu soruşturmanın aslında 15 Eylül 2025'te başladığı bir bilgi olarak verildi. Hakemler dosyası adı verilen bir soruşturma. Burada MASAK incelemeleri yapıldı, HTS incelemeleri yapıldı ve bu sabah yapılan operasyonla beraber senin de söylediğin gibi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da dahil olduğu 7 MHK üyesi gözaltına alındı.
4: Yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı verildi. Bu haberin ayrıntılarına bakalım.
5: Evet, öncelikle Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri aşağılama suçundan 1 yıl 7 ay hapis cezası aldı ama 88 gün sonra tahliye edildi Deniz Göktaş ve ardından da hayalim buradan çıkarken Sinem Deretaş ve Mehmet Pehlivan'la tek araçta İstanbul'a dönmekti diye bir konuşma yaptı.
4: Türkiye Uluslar A Ligi'nde ikinci maçında Bursa'da İtalya'ya 4-1 yenildi. Taraftarlardan istifa sesleri geldi. Maçı ve sonrasını alalım.
5: Evet, Uluslar A Ligi birinci grup ikinci maçında konuk ettiği İtalya'ya farklı mağlup oldu. Türkiye 4-1 yenildi. İlk maçı da 1-0 kaybetmişti. Taraftarın tepkisi vardı. Hem teknik direktörü Montella'ya hem de aynı zamanda federasyon başkanı olan İbrahim Hacı Osmanoğlu'na istifa sesleri yükseldi. Montella bunu düşünmediğini, yuvalanmayı hak ettiklerini söyledi. Bunun için de istifa konusunda futbolcularıyla görüşebileceğini söyledi. Hacı Osmanoğlu da istifa seslerine dayanamadı ve stadı terk etti.
4: Avrupa Basketbol Ligi'nde bugün Fenerbahçe ile Anadolu Efes rakipleriyle karşılaşıyor. Bu maçlara bakalım.
5: Evet, Anadolu Efes saat 19'da rakibi Real Madrid'i ağırlayacak. Fenerbahçe ise saat 19.45'te Bayern'i ağırlıyor.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
1: Altın al evladım.
0: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Yuvalia Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Yuvalia Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Punkstraße.
1: Bak beni dinle, altın al.
2: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagesflege. Telefon 030 417 190 12.
3: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime? İsmail. İmplant için en doğru seçim.
4: İsmail kim kız?
3: 27 yıllık diş doktoru.
4: Ya implant?
3: İsmail. 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
5: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Platz'ta.
6: Nazlı, ne oldu senin Alman vatandaşlık başvurun?
7: Sorma, 2 senedir cevap bekliyorum. Sen?
6: Ben çoktan çifte vatandaş oldum. Dedim sana, direkt Kanslite chat'ine git diye. 65 yaş üstü dil sınavı yok. Çocuklu ailelere kolaylıklar var. Bir sürü bilgi. İlk danışmada ücretsiz.
8: Kanslite Şirin Çetin. Kurfürstendamm 194. Google Kanslite Şirin Çetin.
9: Du willst dich auffrischen, brauchst ein Update. Verschöner dein Zuhause, schau mal, was da abgeht. Zu Hause in Berlin seit 93. Das Möbelhaus Ersin Möbel freut sich.
10: Ersin Möbel.
11: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
12: Divan Flege Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
11: Flege Garant başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
12: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
13: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetiks, Ulanstraße 28, Kudamm.
14: Reinigung? Sibel Cleaning ist für Sie da. Ob Büro, Praxis, Kita, Baustelle oder Hotel. Sibel Cleaning sorgt in Berlin und Brandenburg für perfekte Sauberkeit. Einfach, zuverlässig und professionell. Angebot gewünscht? 0170 473 5647. Oder besuchen Sie uns auf sibel-cleaning.de. Sibel Cleaning.
15: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. Sanzentrum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı gülüşler. Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Frege metil. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de Sol Parti, SPD ve Yeşiller arasındaki hükümet görüşmeleri öncesinde antisemitizm konusu öne çıkıyor. SPD Başkanı Steffen Krach, olası bir anlaşmada antisemitizmin açıkça reddedilmesini, İsrail'in var olma hakkının kabul edilmesini ve ihlaller için somut sonuçlar belirlenmesini istiyor. Üç parti Perşembe günü ilk olarak ön görüşmesini yapacak. Berlin'de gerçek ateşli silahların kullanıldığı suçlar artan şekilde polisin gündeminde. Özel birim Bauferrum 2026'nın ilk yarısında 62 olay tespit etti. Soruşturmacılara göre silahlar

0: özellikle bazı organize suç gruplarının esnafa yönelik şantajlarında kullanılıyor. Kafe, kuaför veya işletmelere ateş edilerek para isteniyor. Polis şimdiye kadar 69 ateşli silah ele geçirdi. Bunların yaklaşık yarısının taklit üretim olduğu belirtiliyor. Berlin'de büyük konut şirketlerinin dairelerinin kamu mülkiyetine geçirilmesi yeniden tartışılıyor. Sol Parti 3000'den fazla konuta sahip şirketlerin yaklaşık 240 bin dairesini kapsayan bir düzenleme istiyor. Dayanak anayasanın bugüne kadar hiç uygulanmamış 15. maddesi. Berlin'in uzman komisyonu bunun prensipte mümkün olabileceğini belirtiyor. Fakat yetki, tazminat ve Avrupa hukuku konusunda hukukçular arasında ciddi görüş ayrılıkları var. Dünyanın en yüksek türbini Brandenburg'un Schipkau kentinde tamamlandı. Gikok'un tesisinin yüksekliği rotor kanatlarıyla birlikte 365 metreye ulaşıyor. Yani Berlin Televizyon Kulesi'nden yalnızca birkaç metre daha kısa. Kasım ayında devreye alınması planlanan türbinin yüksek irtifadaki daha güçlü rüzgarı kullanarak yaklaşık 7500 haneye elektrik sağlaması hedefleniyor.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
0: Almanya'da Ekim ayında birçok değişiklik yürürlüğe giriyor. 1 Ekim'de benzin ve dizelde vergi avantajı litre başına yaklaşık 17 sent olacak. Bazı çatı ve iskele çalışanlarının tarifeli ücretleri artacak. 13 Ekim'de Office 2021 ve Windows 11'in bazı sürümlerinde destek sona eriyor. Avrupa Merkez Bankası da ay sonunda yeni faiz kararını açıklayacak. Almanya uzaydaki savunma kapasitesini güçlendirmek istiyor. Alman ordusuyla 100'den fazla savunma ve uzay teknolojisi şirketi bugün Kalkar'daki Mission K etkinliğinde buluşuyor. Odak noktası uydu sistemlerinin siber saldırı ve diğer tehditlerden korunması. Haberlerimiz sürecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Otomobil satışları hızla artıyor. Yılın ilk 8 ayında 1 milyon 640 binden fazla tamamen yani full elektrikli araç trafiğe kaydedildi. Bu rakam geçen yıla göre yaklaşık %45 artış anlamına geliyor. Tam elektrikli otomobillerin Avrupa genelinde pazar payı %21,7'ye yükseldi. En çok tercih edilen motor türü ise %36,6 payla hibrit otomobiller oldu. Yani hem yakıt ve elektrik karışımı modeller. Benzinli ve dizel araç satışları ise gerilemeye devam etti. Almanya'da ve genel olarak elektrikli araç alımlarında uygulanan teşvikler hane gelirine, aile büyüklüğüne ve aracın durumuna göre 1500 euro ile 6000 euro arasında değişen hibe ve bonuslar sunmakta.
1: Grundsätzlich sind je nach den persönlichen Umständen zwischen 1.500 und 6.000 Euro staatliche Unterstützung drin. Die Basisförderung liegt für reine, neu zugelassene Elektroautos bei 3.000 Euro. Für bestimmte Plug-in-Hybride und E-Autos mit Range-Extender gibt es die Hälfte. Das gilt übrigens für Kauf oder Leasing.
0: Değerli dinleyenler, yardımlardan yararlanmak için hane halkı yıllık vergilendirilebilir gelirinin belirli bir sınırının genellikle 80.000 euro ile 90.000 euro arası altında olması gerekir. Hanedeki her çocuk için bu sınır arttırılabilir. Aile büyüklüğüne ve kriterlere göre toplam destek tutarı 6000 euroya kadar çıkabilir.
1: Grundsätzlich gilt, das Haushaltseinkommen darf 80.000 euro im Jahr nicht überschreiten. Bei zwei Kindern liegt die Grenze bei 90.000 euro. Für Haushalte mit einem Einkommen von maximal 60.000 euro steigt die Förderung für reine E-Autos von 3.000 auf 4.000 euro. Und wer ein Maximaleinkommen von 45.000 euro im Jahr zur Verfügung hat, der kann 5.000 Euro Prämie beantragen. Familien können dann pro Kind zusätzlich zur Basisförderung 500 Euro bekommen, insgesamt aber höchstens nochmal 1.000 Euro obendrauf.
0: Tam elektrikli araç satışlarında Avrupa'nın en büyük pazarlarında dikkat çekici artışlar kaydedildi. Ocak-Ağustos döneminde Fransa'da satışlar %74, Almanya'da %53, Danimarka'da ise %40'a yükseldi. Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları yılın ilk 8 ayında ciddi anlamda arttı. Avrupa Otomobil Üreticiler Birliği verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde totalde yaklaşık 7,5 milyon yeni otomobil trafiğe kaydedildi. Bu geçen yılın aynı dönemine göre %5,3'lük bir artış anlamına geliyor. Elektrikli ve hibrit araçlar ise pazarın 3'te 2'sinden fazlasını oluşturdu. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

0: Araban arızalandı. Fatura beklediğinden erken geldi. Adil ve hızlı bir çözüm olduğunu bilmek güzel. Altın, markalı saat ve mücevherlerini hızlı ve bürokrasisiz şekilde Exchange AG'ye ver. Hemen uğra ve rahat bir nefes al. Exchange AG. Altınını paraya çevir.
1: Dümez. Der neue Look? Richtig cool. Der Geschmack? Ein Erlebnis für sich. Übertreiben wir? Ein wenig. Verdient? Absolut. Dümez. Die führende Fruchtsaftmarke der Türkei.
0: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
2: Berlin, dikkat! Anka Gross Supermarket açıldı. Açılışa özel 5 kilo güllü Tosya pirinç 8.49, 1 kilo Alice çay 7.99, 1 kilo Mevlana çay 8.49 ve daha birçok açılışa özel fırsatlar sizi bekliyor. Anka Gross Supermarket açıldı. Bu kavadam 106.

0: Gelsin Möbel.
1: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegance, Bahçestraße 19 Wedding.
2: Kahvaltı hazır mı?
3: O ne ki?
4: Meray, çay yapmış.
5: Paketi çok güzel değil mi?
2: Eminim çayı da çok güzeldir.
5: Nasıl?
2: Şahane.
6: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
7: Şimdi daha modern, daha güçlü. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, Erste Haus Berlin Bukov'daki yeni adresinde sizleri bekliyor. Sağlıklı ve göz alıcı bir gülüş için yenilenen kliniğimizle hizmetinizdeyiz. Unutmayın, yeni adresimiz Kniphausenweg 2. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri. Gülüşünüz bize emanet.
8: İş görüşmesinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İş bulma kurumuna kayıtlı olanlar için Job Coaching hizmetimiz ile sizin için dikkat çeken bir özgeçmiş oluşturuyoruz. Özgüvenli olmanızda yardımcı oluyoruz. Kottbusser Straße 3, telefon 6107 4044.
9: Seni arıyoruz. Evet evet, tam da seni. Şirketler doğru reklam yaptığında, doğru stratejiyi uyguladığında ve doğru danışmanla çalıştığında büyür. Metropol FM olarak Almanya'da 1000'den fazla şirkete reklam ve medya alanında danışmanlık veriyoruz. Büyük uluslararası markalardan büyümek isteyen küçük işletmelere kadar. Şimdi ekibimizi büyütüyoruz ve seni arıyoruz. İnsanlarla iletişimin güçlü mü? Konuşmayı, insanlara fikir vermeyi ve onları doğru yönlendirmeyi seviyor musun? Satış tecrüben de varsa harika. Gerisini biz sana öğretiriz. Berlin'de, Almanya'nın dört bir yanında, hatta Türkiye'de şirketlere ve markalara danışmanlık yapabilir, onların büyümesine katkı sağlayabilirsin. Sen de Almanya'nın en büyük Türkçe yayın yapan radyosu Metropol FM'de medya danışmanı olarak kariyerine başla. Yeteneğini kariyere dönüştür. Ekibimizde yerini al. Metropol FM'e şimdi başvur. Geniş bilgi metropolfm.de.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Handykäufer in der gesamten EU wurden wohl hinters Licht geführt. Kriminelle sollen im großen Stil Handys im Netz als Neuware verkauft haben, die gar nicht neu waren. In diesem Zusammenhang läuft aktuell eine europaweite Großrazzia in 19 Ländern.
2: Die Rede ist von einem Schaden für die betrogenen Verbraucherinnen und Verbraucher von mindestens 300 Millionen Euro. Im Visier der Ermittler ein Top-Anbieter für Handys im Internet. Demnach lief das Ganze wohl so ab: In Hongkong und den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden Mobiltelefone aus gebrauchten Bauteilen zusammengesetzt, sauber gemacht und neu verpackt in die Niederlande verschickt. Aus Lagern in Deutschland wurden die Mogelhandys dann auf Online-Marktplätzen in der gesamten EU verkauft. Insgesamt wohl mehr als 1 Million Handys führender Hersteller im Lauf der letzten 8 Jahre. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Die schwarz-rote Koalition streitet in der Gesundheitspolitik auf immer mehr Ebenen. Neben der Pflegereform geht es inzwischen auch um bezahlte Kinderkrankentage. Gesundheitsminister Carsten Linnemann will deren Anzahl wieder reduzieren.
3: Geht es nach dem CDU-Ressortchef, können Eltern künftig wieder nur 10 statt 15 Tage pro Kind und Jahr nutzen. Linnemanns Begründung: Die Erhöhung war eine Corona-Sonderregel. Nach mehrfacher Verlängerung soll sie nun auslaufen. Die SPD hält dagegen, Familien würden diese zusätzliche Unterstützung brauchen und außerdem folge die Kürzung der Kinderkrankentage einer ähnlichen Logik wie die Krankschreibung ab Tag 1. Sie stelle Arbeitnehmer unter Generalverdacht. Linnemann bekommt vom Koalitionspartner also immer mehr Kontra. Seinen Gesetzentwurf zur Pflege aber will er morgen unbeirrt ins Kabinett einbringen. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
1: Hohe Ölpreise machen auch der Lufthansa weiter zu schaffen. Konzernchef Carsten Spohr rechnet wegen des Iran-Kriegs mit noch höheren Kerosinkosten. Schon jetzt sollen die Treibstoffkosten im Gesamtjahr auf 8,7 Milliarden Euro steigen. Die Airline gibt das an Passagiere weiter durch höhere Ticketpreise. Privathaushalte weltweit sind in Summe so reich wie nie. Nach Berechnungen der Allianz ist das globale Bruttogeldvermögen im vergangenen Jahr auf mehr als 268 Billionen Euro gestiegen. Die Verteilung bleibt extrem ungleich. Weltweit besitzen die reichsten 10% rund 85% des Vermögens. Auf der anderen Seite haben fast 3 Milliarden Menschen praktisch nichts.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü, merhaba.
5: Merhaba Tener.
4: Girne açıklarında batan feribotta 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bu haberi alalım.
5: Evet, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve DNA incelemesi başlatıldı kimlik tespiti için ve bir açıklama da geldi. Kayıp yolcuların tamamına ulaşılıncaya kadar arama devam edecek denildi.
4: İşte Osmaniye'de bir lise bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti. Bu üzücü olayla ilgili neler var?
5: Evet, bu da dün sabah saatlerinde gelen bir haberdi. Sonra detayları netleşti Taner. Osmaniye'deki öğretmen yeğeni tarafından okul bahçesinde öldürüldü. Milli Eğitim Bakanlığı bir müfettiş görevlendirdi ve okulda da eğitime 2 gün ara verildi.
4: Merkezi Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 7 MHK üyesi mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu habere bakalım.
5: Evet, bu sabahın en çok dikkat çeken haberiydi Taner. Bu soruşturmanın aslında 15 Eylül 2025'te başladığı bir bilgi olarak verildi. Hakemler dosyası adı verilen bir soruşturma. Burada MASAK incelemeleri yapıldı, HTS incelemeleri yapıldı ve bu sabah yapılan operasyonla beraber senin de söylediğin gibi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da dahil olduğu 7 MHK üyesi gözaltına alındı.
4: Yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı verildi. Bu haberin ayrıntılarına bakalım.
5: Evet, öncelikle Cumhurbaşkanı'na hakaret ve din değerleri aşağılama suçundan 1 yıl 7 ay hapis cezası aldı ama 88 gün sonra tahliye edildi Deniz Göktaş ve ardından da hayalim buradan çıkarken Sinem Deretaş ve Mehmet Pehlivan'la tek araçta İstanbul'a dönmekti diye bir konuşma yaptı.
4: Türkiye Uluslar A Ligi'nde 2. maçında Bursa'da İtalya'ya 4-1 yenildi. Taraftarlardan istifa sesleri geldi. Maçı ve sonrasını alalım.
5: Evet, Uluslararası Ligi 1. grup 2. maçında konuk ettiği İtalya'ya farklı mağlup oldu. Türkiye 4-1 yenildi. İlk maçı da 1-0 kaybetmişti. Taraftarın tepkisi vardı. Hem teknik direktör Montella'ya hem de aynı zamanda federasyon başkanı olan İbrahim Hacı Osmanoğlu'na istifa sesleri yükseldi. Montella bunu düşünmediğini, yuvalanmayı hak ettiklerini söyledi. Bunun için de istifa konusunda futbolcularıyla görüşebileceğini söyledi. Hacı Osmanoğlu da istifa seslerine dayanamadı ve stadı terk etti.
4: Avrupa Basketbol Ligi'nde bugün Fenerbahçe ile Anadolu Efes rakipleriyle karşılaşıyor. Bu maçlara bakalım.
5: Evet, Anadolu Efes saat 19'da rakibi Real Madrid'i ağırlayacak. Fenerbahçe ise saat 19.45'te Bayern'i ağırlıyor.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay DE.
1: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
2: Divan Flege Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
1: Flege Guard başvurularında, engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
2: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.

0: zweimal in Berlin. Im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Haarlemer Straße 43.
1: Reinigung? Siebel Cleaning ist für Sie da. Ob Büro, Praxis, Kita, Baustelle oder Hotel. Siebel Cleaning sorgt in Berlin und Brandenburg für perfekte Sauberkeit. Einfach, zuverlässig und professionell. Angebot gewünscht? 0170 473 5647. Oder besuchen Sie uns auf siebel-cleaning.de. Siebel Cleaning.
2: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
3: Altın al evladım.
2: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Yuveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Yuveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
3: Bak beni dinle, altın al.
4: Seni arıyoruz. Evet evet, tam da seni. Şirketler doğru reklam yaptığında, doğru stratejiyi uyguladığında ve doğru danışmanla çalıştığında büyür. Metropol FM olarak Almanya'da binden fazla şirkete reklam ve medya alanında danışmanlık veriyoruz. Büyük uluslararası markalardan büyümek isteyen küçük işletmelere kadar. Şimdi ekibimizi büyütüyoruz ve seni arıyoruz. İnsanlarla iletişimin güçlü mü? Konuşmayı, insanlara fikir vermeyi ve onları doğru yönlendirmeyi seviyor musun? Satış tecrübende varsa harika. Gerisini biz sana öğretiriz. Berlin'de, Almanya'nın dört bir yanında, hatta Türkiye'de şirketlere ve markalara danışmanlık yapabilir, onların büyümesine katkı sağlayabilirsin. Sen de Almanya'nın en büyük Türkçe yayın yapan radyosu Metropol FM'de medya danışmanı olarak kariyerine başla. Yeteneğini kariyere dönüştür. Ekibimizde yerini al. Metropol FM'e şimdi başvur. Geniş bilgi metropolfm.de.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Federal Anayasa Mahkemesi 75 yaşında. Karlsruhe'de düzenlenen törende konuşan Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, mahkemenin Alman demokrasisinin gelişmesindeki rolüne dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, hukuk devletinin ve anayasal kurumların korunması gerektiğini söyledi.
2: Das Bundesverfassungsgericht als jüngstes Mitglied im Kreis der Verfassungsorgane hat also maßgeblich dazu beigetragen, dass unsere zweite deutsche Demokratie

Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet ettim. 7/24 rock. ...7/24 90'lar. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Ne ararsan var, hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir, hemen indir ve dinle. Metropol FM, senin epin.

0: Yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimez. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
1: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
2: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
3: Kahvaltı hazır mı?
4: O ne ki?
5: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
3: Evet.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birbirinden keyifli şarkılar, canlı telefon bağlantıları, mesajlar. Bir de ben varım arkadaşlar. O kısmı artık siz kendi aranızda değerlendirin. Evet, ben bugün programda ne olacak ben de tam bilmiyorum ama bir bakmışız ciddi ciddi konuşuyoruz arkadaşlar böyle. 5 dakika sonra birbirimize yine laf sokuyoruz. Sonra biri telefon açıyor. Bütün yayın böyle başka yere doğru gidiyor. Öyle değil mi ama? Öyle. Alakasız arayan o kadar çok oluyor ki ama. Das stört mich alles gar nicht. Yani direksiyon ben ama yol haritası. Nasıl diyelim? Allah'a emanet. Evet, siz de fazla uslu durmayın. Lütfen yazın, arayın, sesinizi duyurun. Ben sizi hafiften sataşayım. Siz de bana iki katını böyle geri verin. Ama kırmızıyı çizgi aşmadan, kalp kırmadan sonra Hakan beni yayında boz diye ağlamak, sızlamak da yok. Kahvenizi, çayınızı alın, moraliniz bozuksa onu da getirin. Burada bir şekilde böyle tahmin ederiz artık, öyle değil mi? Ben DJ Hakan, alemin en kel DJ, mahallenin delisi. Mikrofonun başına bakalım bugün bu iki saatin sonunu nasıl getireceğiz, hepimiz Allah'a emanetiz.

0: Ajda Pekkan'ı dinledik. Yakar geçelim dedi. Rengarenk'te. 13.11 oldu saatlerimiz. Tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nebahat yazmış. Diyor ki, niye böyle geç kaldın? Geç mi? Ya benden önce haberler vardı. Haberlerden hemen sonra... Ha ne yazıyor? He biz günü bitirdik eve gidiyoruz biraz daha. Hoşça kal. Bir diğer dinleyicim diyor ki kral hoş geldin Grevenbroich'ten. Selamlar abi. YouTube'da istikbal müşteri hizmetleri videosu bir dinle bayılıyorum vallahi. O muşlu abi eriyor. Reklamını yaptık. Dinlemek isteyenler buyurun efendim. Bir başka dinleyicimize bakalım o neler diyor.
1: Selamlar Hakan abi, ben Bremen'den Salih. Ya keltoş olmak güzel bir şey ha. Saç derdin yok, ne güzel berber derdin yok, ne güzel ah tarak derdin yok. Vallahi hayat sende yemin ederim. Bizler gittiğimizde 25-30 lira para koyuyor saçımıza. Ne güzel de güneş kafana girer. Daha ne istiyorsun Hakan abi?
0: O ne güzel değil mi? Güneş kafana girer dedi. Alın andıra versiyonunu. Şimdi ben size diyorum ya burada arkadaşlar, bazı konumuzla alakasız mesajlar gibi, bunlardan bir tanesi. Şimdi keltoşlukla ne alaka burada? Benim ismim de köyün delisi, mahallenin delisi. Hoş geldin, siz dinlemek çok güzel, iyi ki varsınız. Bir de ismini görseydik de ondan sonra hangi köylüymüşsün onu da bilseydik. So, bugünkü konumuz biraz hassas arkadaşlar. Bugünün konusu biraz... Wie soll ich das sagen? Mayınlı arazi gibi. Mayın döşenmiş böyle. Böyle dikkatlice adım atıyorsunuz. Konumuz ise... Eski eşinle veya da eski sevgilinle arkadaş kalınır mı? Wow. Hani böyle ayrılmışsınız. Biz medeni insanlarız. Dost kaldık diyorsunuz ya. Ben orada bir duruyorum ilk önce. Çünkü bazı dostluklar var. İnsan bakınca diyor ki siz ayrıldınız mı yoksa ne bileyim ilişkiye reklam arası mı verdiniz belli değil. Var bazı öyle değil mi? Adam eski sevgilisiyle kahve içiyor. Kadın eski kocasıyla ne bileyim telefonda bir saat konuşuyor. Sonra da yeni sevgilisine diyor ki yanlış anlama biz sadece arkadaşız. Yersen.
2: Sen sus hiçbir şey söyleme. Sen sus da gözlerin konuşsun.
0: Aynen öyle.
2: Öldür.

0: Hemen Möbelcenter, Grenz Alley 34, Neukölln.
1: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
2: Altın al evladım.
1: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Punkstraße.
2: Bak beni dinle, altın al.
3: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
4: Reinigung? Sibel Cleaning ist für Sie da. Ob Büro, Praxis, Kita, Baustelle oder Hotel. Sibel Cleaning sorgt in Berlin und Brandenburg für perfekte Sauberkeit. Einfach, zuverlässig und professionell. Angebot gewünscht? 0170 473 5647. Oder besuchen Sie uns auf sibel-cleaning.de. Sibel Cleaning.
5: Kahvaltı hazır mı?
6: 12.
7: Meray, çay yapmış.
8: Paketi çok güzel değil mi?
5: Eminim çayı da çok güzeldir.
8: Nasıl?
5: Şahane.
9: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
10: Juveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juveliye Hatay. Hatay.de.
11: Gastro-Profis aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da.

0: 80.
1: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
2: Divan Flege Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
1: Flege Guard başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
2: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.
3: Mobilya

0: eski sevgiline arkadaş kalınır mı? Şimdi işin ciddi tarafı şu. Biliyorsunuz insan geçmişte hayatının çok böyle büyük bir kısmını paylaştığı biriyle bir anda ne oluyor? Yabancı oluyor değil mi? Peki bu olmak zorunda mı? Yani çocuk varsa zaten tamamen kopmak her zaman mümkün değil. Ama çocuk yoksa, bağ kalmamışsa o arkadaşlık gerçekten arkadaşlık mı yoksa kapıyı tamamen kapatamamak mı? Var mı öyle bir şey? Ben bunu size soruyorum şimdi. Eski sevgiliyle arkadaş kalınır mı? Kalınırsa sırrı ne olmalı? Veya da eski kocanızla veya da karınızla. Yeni sevgiliniz böyle eski sevgilisiyle hala görüşse siz gerçekten rahat olur musunuz? Ama bakın burada dürüst cevap verin. Ben çok modernim deyip de geceleri gizlenen böyle gizliceden böyle sevgilinizin telefonunu karıştırmayın. Tamam mı? Mesajlarınızı bekliyorum. Telefonunuzu açın. Bugün de bu mahallede eski defterleri bir açalım bakalım kimler neler diyor. Ve bir dinleyicim. Selam Hakan, ben Sezo diyor. Eski sevgilimle karım arkadaş diyor. Wow. Neyse. Bir başka arkadaşımız da diyor ki bakayım, Salim diyor ki Hakan bırak eski sevgiliye arkadaş kalmayı. Evlendikten sonra eski arkadaşımla bile arkadaş kalamıyoruz diyor. Bremen'den Salim. Burada bir de arzumuz var. O da diyor ki selam Hakan, ama çocuklar için arkadaş kalmak şart diyor. Zaten babaya hasretler, bir de kavga gürültü olursa iyice psikolojileri bozulur diyor. Biz arkadaşız çocuklarımız için. Bravo. İşte budur. Var mı böyle başınızdan geçen böyle ilginç konular? Eski sevgilinizle güya arkadaşlıklar. Yedirebildiğiniz yeni eşiniz, yeni sevgiliniz var mı? Yazın bana sesli mesaj veya da yazılı mesaj. Aynı zamanda canlı telefonda katılabilirsiniz sıkıyorsa.
1: Ben oyalanmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: programdan sonra evde herhangi biriniz Hakan bugün ne dedi biliyor musunuz radyoda diye bir cümleyle başlıyorsa ben şimdiden vallahi bütün eniştelerden özür diliyorum. Konumuz ise eski sevgiliden eski eşten arkadaş olunur mu? Var mı öyle bir şey arkadaşlar? Hiç böyle kafanızdan geçebiliyor mu? Yani böyle ihtimal verebiliyor musunuz böyle bir şeye? Şimdi işin ciddi tarafı şu tabii ki insan geçmiş hayatının çok büyük bir kısmını paylaştığı biriyle bir anda yabancı olmak zorunda değil, değil mi? Bir de dediğim gibi çocuklar da varsa tabii ki burada ayrılmak zor oluyor. Ama peki burada ya sevgiliniz ya yani yalnız iseniz, tamam mı? Ondan sonra eşiniz yok, daha doğrusu çocuklarınız yok. O zaman da kalınabilir mi? Kalınırsa da oradaki düşünceniz nedir? Ne, sowas geht gar nicht diyenlerden misiniz yoksa das würde gehen? Evet, Burcu yazmış bana. Diyor ki Hakan alemsin vallahi arkadaş gibi kalsam neden boşayayım diyor. Onu tekrar görüp göz rengimi bozamam diyor. Meine Fresse, was hast du denn erlebt? Bugün de sana Bremen'den selamlar gönderiyorum. Bu Burcu da yerine durmuyor. Bir Mannheim, bir Stuttgart, bir Düsseldorf, bir Köln. Kocayı boşamış anlaşılan. Yenisini mi arıyorsun? Niye geziyorsun böyle sağda solda? Onu da söyle de biz aktar da dinleyicilerimiz bilsin. Bir başka dinleyicimiz ise arkadaş değil de çocuk olduğu için ömür boyu akraba oluyorsun diyor. Ama en sevilmeyen, ona rağmen saygısızlığı götürmeyen bir akrabalık diyor. Bak bir sen hatkese aklına. Ama irgendwie schon yani bir doğruluk payı var burada. Bir başka dinleyicim. Sesli mesaj göndermiş. Bir dinleyelim.
1: İyi yayınlar Hakan. Kolay gelsin. Sen bugün milletin başını yakacaksın. Niyeti bozmuşsun. Durum onu gösteriyor. İyi yayınlar tekrardan. Hamdan İsmail.
0: Ya ben... Şimdi bir saniye arkadaş. Ben burada milletin başını falan yakmıyorum, tamam mı? Ben sadece kibriti masaya bırakıyorum. Kim alıp çakıyorsa artık o kendi iç. Aile meselesi diyorum ben. Oh, das war wieder ein Gewach, ne? Ve şimdi ateş gibi bir şarkıyla ilerliyoruz. Çelikler ateşteyim diyor. Rengarenkisiniz. Yeni gelenler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: ateşteyim ateşte. Dede Çelik ve konumuz eski sevgilinizle veya da eşinizle arkadaşlar. Arkadaş kalabilir misiniz? Dost kalabilir misiniz? İrtibatta mısınız? Ki yeni sevgiliniz veya da eşiniz olduğu halde. Dostmet yapısın ne gibi var? Burada Easy, Berlin'den Easy diyor ki en iyi örneği benim diyor. Debbie, Feyza, Ezgi hepsini sen de tanıyorsun. Ha doğru. Bu arada hepsi de en iyi arkadaşım diyor. Adam koleksiyon yapmış. Yani easy. Hepsiyle arkadaş kalabilmen için ille de beraber olman gerekmiyor yani. Canım arkadaşım. Evet ve bu arada bir başka dinleyicim. Berlin'den Hakan abi eski sevgiliyle arkadaş kalınır ben kaldım. Ama eşim öğrenince o da arkadaşım oldu artık. Karı koca ilişkisi rafa kalktı diyor. Sevil Hamburg'dan, ben eski sevgilimle arkadaşım. Yılda iki kere konuşuyoruz, doğum gününde ve bana borcunu ne zaman vereceğini sorduğumda. Wunderbar. Abi. Evet, bir canlı telefonumuz var. Kimle görüşüyorum? Buyurun.
1: Merhabalar, ben Trakyalı Ufuk.
0: Ufuk,
1: selam.
0: Sen...
1: Herkese selamlar.
0: Sen her gün, senin işin gücün yok mu? Her gün arıyorsun bizi.
1: Her gün aramam sebebi sizi sevdiğimiz için.
0: Aa, kaytarıyor musun işten yoksa işinin patronu musun?
1: Ya hem patron yani istediğin zaman çalışıyorum.
0: Tuzun kuru yani.
1: Aynen.
0: Kuru. Aynen evet. Seni
1: şimdi
0: dinliyoruz.
1: Konumuza gelelim. Yani eşle boşandığınız zaman gene yani ayrılmanıza gerek yok. Arkadaş kalabilirsiniz. Yalnız. Yani büyük bir soru işareti. Yani bizler maalesef toplumda böyle iyi görülmediği için başkalarının söylemesine yani biz başkalarının söylemesine göre yaşıyoruz. Kendi hayatımızı yaşamıyoruz. Başkaları ne düşünür diye düşünürsek biraz zor oluyor yani o işler. Yapamıyoruz yani daha doğrusu arkadaşlığı.
0: Ya Ufuk o kadar çok şey anlattın ki hiçbir şey anlamadık.

0: Öyle bir karıştırdın ki yani sen de anlamadın, ben de anlamadım. Bak bunu bir daha ben toparlayalım. Toparlayalım.
1: Başkalarının söylemesine hayatımızı sürdürüyoruz. Yani başkaları ne derse öyle yapıyoruz yani. Kendimiz değil. Kararı kendimiz veremiyoruz. Onu demek istiyorum.
0: Peki senin eks eşin veya sevgilin var mı?
1: Yok şu anda. Ama olabilir. Ne olmasın?
0: Olabilir şu anda demekle şimdiki eşin eks mi olabilir diyorsun?
1: Ya şimdi yurt dışında şimdi kendisi eks oldu yani.
0: Ha o açıdan eks oldu diyorsun. Ve kendisi dinlemiyor değil mi inşallah?
1: Yok canım dinlemiyor. Uzakta o.
0: Ya uzakta demek de internetten dinleyebilirsin yani. Uygulamayı indirdiğin zaman her yer uzayda da dinleyebilirsin Metropol FM'i.
1: Yok bence izlemez ya. Duymaz bence.
0: Bence de izlemez. Ama dinler bence.
1: Bence de. Yani başkaları tabii ki duyurmazsa o da var.
0: Ufukcuğum çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Hep beraber arkadaş kalalım.
0: Everybody dance now.
1: Everybody. Hadi. Bye bye.
0: Sağ olasın. Evet arkadaşlar ve devam ediyoruz. Kimle devam ediyoruz? Kim ne derse desin diyor. Kim demiş onu? Trakyalı Ufuk. Bakalım ona istinaden bakayım. Kim ne derse desin. Kim ne derse desin.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Şok, şok, şok. Çalıştıkları oteli soydular. Soydukları paralarla kendilerine yeni bir otel açtılar. İstanbul'da, Fatih'te bir otelin muhasebecisi, genel müdürü ve 6 çalışan müşterilerden gelen paraları durmadan cebe indiriyorlar. Ve bu şekilde topladıkları 1 milyon euroyu alıp kendilerine bir otel açıyorlar. Adamlar otel içinde otel açmışlar ya. Resmen hani derler, hortumculuk derler ya abi. Bulaşıkçı geliyor, patron oteli senden alıyorum, al paran.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Sefalar getirdiniz ve konumuz eski eşinizle veya da sevgilinizle arkadaş kalabilir misiniz? Bazılarımız diyor ki çocuk olduğu zaman ister istemez arkadaş kalabiliyor ama Nebahat burada diyor ki ayrılma sebebine göre değişir bence diyor. Çocuklar da bir yere kadar. Senin öyle bir sevgilin varsa durma ayrıl diyor kendisi. Evet, başka bir dinleyicimiz de la Hakan sen ne kadar dedikoducu şillet birisisin diyor. Milleti birbirine mi düşüreceksin? Çocuk yoksa ne arkadaşlığı kardeş diyor. Wow. Değil hatta seine Meinung, no? Mesela Hatun. Hatun merhaba, nasılsın, iyi misin?
1: Allah'a şükür, iyiyiz. Sizi dinliyoruz, daha da iyiyiz.
0: Ay canım benim. Nasıl keyifler?
1: Süper, Allah'ım öbür olsun.
0: Konuyu hemen balıklama atladın, böyle yaran varmış gibi geldi bize.
1: Hayır hayır, kesinlikle. Sadece ben fikrimi söylemek istiyorum. Başka bir bakış açısından değinmek istiyorum. Sevgili, ayrılmış sevgili konusunda değil de eş arasındaki çocuk varsa şöyle bir şey, ayrıldığınız kişi kötü bir eş olabilir, anlaşamadığınız bir birey olabilir ama baba ya da anne olduğunu unutmamak lazım. Ki yarın bir gün çocuklar büyüdüğü zaman el kapısına girilecek, çocukların boynu bükük olmasın, anneyle baba güzel medeni bir şekilde bir arada dünürlerin karşısına çıkabilmeleri lazım. Örnek olarak bir kız çocuğunun arkasında sağlam bir anne baba olduğu zaman kıza güven verir, karşı tarafa da güven verir. Benim fikrim bu.
0: Du bist ein Muster, Frau, Mutter oder alles in einem. Wunderbar. Hatuncuğum çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Kendine iyi bak.
1: Bir dakika isteğim var.
2: Geldi, ne oldu?
1: Benim oğlumun bugün 26. doğum günü.
0: Evet.
1: Parçayı say seçebilirsin.
0: Tamam.
1: Sana bırakıyorum. Zevkine bırakıyorum. Ki güveniyorum zevkine. Oğlumun ismi Mustafa. Ona bir
0: soy ismini de söyle canım. Yapan. Mustafa sadece bir tane yoktur herhalde.
1: O da secret kalsın.
0: Efendim? Secret kalsın diye. Ha, İngilizce secret dedin. Ha, tamam. Biz şey oluyorduk. Ya az kalsın. Hatuncuğum çok teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak kızın. Oğlun da iyi ki doğmuş burada. Alles Gute Mustafa. Rica ederim. Tschüss. Und wir machen weiter. Ve Mustafa'ya bir parça çalıyoruz. Hangi parça gelsin? 5, 4, 3, 2, 1. Start.

kavanozdu diye dünya. Yeşim salkımla ilerliyoruz. Eski eşiniz ve sevgilinizle arkadaş dost kalabilir miyiz? Olur mu olmaz mı? Düşünceleriniz. Yazın bana 0-32-117-9-70-71 veya da canlı telefon bağlantısıyla istediğiniz kadar çemkirebilirsiniz. Bana diyebilirsiniz. Her şey serbest burada. Haydi.

0: Stimmes. Der neue Look? Richtig cool. Der Geschmack? Ein Erlebnis für sich. Übertreiben wir? Ein wenig. Verdient? Absolut. Stimmes. Die führende Fruchtsaftmarke der Türkei.
1: Araban arızalandı. Fatura beklediğinden erken geldi. Adil ve hızlı bir çözüm olduğunu bilmek güzel. Altın, markalı saat ve mücevherlerini hızlı ve bürokrasisiz şekilde Exchange AG'ye ver. Hemen uğra ve rahat bir nefes al. Exchange AG. Altınını paraya çevir.
2: Du willst dich auffrischen, brauchst ein Update. Verschöner dein Zuhause, schau mal was da abgeht. Zu Hause in Berlin seit 93. Das Möbelhaus Ersin Möbel freut sich.
3: Ersin Möbel.
1: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
4: Sushiana.
5: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
4: Evet, hem de çok.
5: Wie sind dort die Bowls?
4: Onlar da çok lezzetli.
5: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
4: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
6: Sushiana, jetzt bestellen. sushi-yana.de.
7: Sushi.
8: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz, sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de.
9: 25 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
10: Du willst Erzieherhelfer, Pflegeassistent oder Sozialassistent werden?
11: Bildungsakademie.
10: Bei uns kannst du nach 3 bis 7 Monaten deine Weiterbildung abschließen und direkt anfangen zu arbeiten. Mit dem Bildungsgutschein vom Jobcenter ist die Weiterbildung für dich komplett kostenlos.
11: Bildungsakademie.
10: Cottbusser Straße 3, Telefon 6107 4044.
12: Gutachter Tuncay, Greiner Straße 3 Mariendorf, Telefon 076 622 955 55.
13: Evini yenileyenler, şimdi İstikbal'e. Hayalinizdeki yuva, İstikbal Berlin'de. Muhteşem düğün paketi sadece 5.990 euro. Üstelik 60 ay 0 faiz ödeme seçeneğiyle. Yeni bir başlangıç, yeni bir ev. İstikbal Berlin'de sizi bekliyor. Temple of Adam 176.
14: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.

0: Frankfurt'tan Güney. Arkadaş eski sevgiliyle arkadaş mı arkadaş kalınmaz. Arkadaş kalınabiliyorsa valla arada bir yoklayabilirim demektir. Yani Özkan abinin dediği gibi. Ayriyete nagani nagani.
1: Eski sevgilinizle arkadaş kalabilir misiniz? Ne gibi bir hasar yol açabilir? Veya da tekrar böyle barışma gibi durumlarda söz konusu olabilir mi? Evet arkadaşlar, herkesin bir fikri var. Ayşe yazmış Berlin'e, eski kocamla çok iyi anlaşıyoruz. Evliyken bu kadar iyi anlaşsaydık zaten boşanmazdık diyor. Düsseldorf'dan Serkan. Benim sevgilim eski sevgilisiyle arkadaş. Ben onun eski sevgilisiyle arkadaş olayım dedim. Evde demokrasi o gün bitti diyor. Bremen'den Derya. Kalınır Hakan diyor ama eski sevgili gece 1.30'da. Uyudun mu diye mesaj atıyorsa onun adı arkadaşlık değildir. O vardiyalı çalışıyordur diyor. Dosya bahat bir anı. Evet, başka bir dinleyicim. Yine bir Ayşe diyor ki selamlar Hakan Bey. Bence o ilişkinin nasıl bittiği önemli. Eğer çocuklar varsa aşağıda bekletirim ve çocukları gönderirim. Konu başla. Daha doğrusu konu bana gelince ben sevip de ayrılırsam arkadaş kalmak istemem Berlin'den Ayşe Hanım diye böyle bir açıklama yapmış. Bir bakalım daha kimler neler demiş. Burada. Selam Hakan, hier spricht die Erfahrung. Boşandıktan sonra eski eşle arkadaş olunmaz. Çünkü problemli olur her açıdan. Selamlar eski Çınar aus Berlin. Bir başka dinleyicimiz. Selam yayını. Ben eski enişten ve yeni eşiyle aynı arabada sürdüm diyor. Çocuk olunca el mecbur bazı şeyler diyor. Bu arada ben Sevgi Altay Duisburg'dan diyor. Bir başka dinleyicim. Hakan ben Selçuk. Doğruyu ama sadece doğruyu söyle. Sen arkadaş mısın eski eşinle? Oo. Nasıl bir cevap vereyim buna? Yani ben eski eşimle ayrılmadan önce arkadaş olmuştuk zaten. Zor ise sabah. Yapacak bir şey.

0: kıyamam dedi Sibel Can ve Eydio. Evet, eski sevgilinizle veyahut da eşinizle arkadaş kalabilir misiniz? Bunun ne gibi gelirleri, ne gibi giderleri vardır? Cem Frankfurt'tan demiş ki eski sevgilim dost kalalım dedi. Ben de kabul ettim, 3 gün sonra taşınırken yardım istedi diyor. Dostluğumuz orada sona erdi. Asha Hanova Özlem. Eski sevgiliyle arkadaşlık olur ama mesafe olacak diyor. Bayram mesajı tamam. Her sabah günaydın, kahvaltı yaptın mı yazıyorsa siz hala ayrılmamışsınız diyor. Genel richtig. Stuttgart'tan Kadir Bey. Ben eski sevgililerim hepsiyle arkadaşım zaten Hakan diyor. Zaten yeni sevgilim de olmadığı için kimse itiraz etmiyor. Eski sevgililerim hepsiyle. Vay. Bu ne oluyor böyle eski sevgililerim derken, böyle yani böyle hava mı atıyor yoksa? Ama hiçbirini elinde tutamamışsın. Bir de söylesen acaba kim kime postayı koydu da. Sesli bir mesajımız var. Bakalım ne deniliyor?
1: Merhaba, ama benimki lütfen paylaşma oldu mu? Biz de ayrı bir anne babayız.
0: Benimkisini paylaşma paylaşma diyor. Tamam, paylaşmayız. Önceden dinlemediğimiz için böyle şeyler olabiliyor. Selam Duygu ben. Vallahi hiç denemedim, bilmiyorum diyor. Vallahi denemesi bedava, istersen dene. 13.55 oldu saatlerimiz. Aha, bir saatte bitti ya. Wie schnell denn das? Şaşırma ki. Allah şaşırmasın.

0: Evet, beni aldı şarkısı, güzel bir şarkımızdı ve bir saatimiz geri kaldı arkadaşım. Bittik değil mi? Tükettik. Oo, şahane. Şimdi önümüzdeki saatte başka bir konumuz var. Şimdiye kadar gelen mesajlar için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Böyle okuyamadıklarım lütfen, lütfen kusurumu affeyleyin. Şimdi başka bir konum var. O konuya da dahil olabilirsiniz. Konumuz ise şimdiye kadar yapmış olduğunuz en büyük maddi hata ne oldu? Maddi hata. Böyle. Hani böyle bir şey alırsın. O an dersin ki bu kesin lazım bana. İki hafta sonra bakarsın köşede yatıyor. Sen de taksini hala ödemeye devam edersin. Buna benzer. Ne olursa yazın bakalım bana. Karşılıklı böyle birbirimizle dalga geçelim. Kimi arabaya ne bileyim gereğinden fazla para verir. Kimi ne bileyim düğüne dünya kadar para gömer değil mi? Yani kimi arkadaşına boş verir. Ondan sonra başka. Kimi yatırım yapıyorum diye olaya girer. Yatırım ondan sonra ona girer. Bu gibi durumlar. Sizde söz konusu mu? Ah Hakan, ah böyle yaptım da keşke yapmaz olaydım dedikleriniz varsa şimdi bana mesajınızı gönderin. Önümüzdeki saat içerisinde. Biraz sonra haberlerden sonra bu konuyu işleyeceğiz. Radyonuzdan sakın ayrılmayın.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Diana Kramer. Sind Rabatt-Apps von Supermärkten unfair? Die Antwort steht weiter aus. Das Oberlandesgericht Brandenburg hat die Klage von Verbraucherschützern gegen den Discounter Lidl zurückgewiesen. Das Gericht sei sachlich nicht zuständig, so die Begründung.
3: Die Verbraucherzentrale Bundesverband hatte Rabatt-Apps als Diskriminierung angeprangert. Gerade ältere, junge und behinderte Menschen würden benachteiligt, heißt es vom Verband. Denn die dürften die Apps teilweise nicht nutzen oder hätten oft auch nicht die entsprechenden Geräte. Allerdings wurden ähnliche Klagen gegen Penny und Netto zuvor schon von den Gerichten als nicht belegbar abgewiesen. Umfragen zufolge haben in Deutschland 3 von 4 Käufern Rabatt-Apps installiert, nutzen sie aber oft gar nicht. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
2: Großeinsatz gegen Handybetrug im Internet. In 19 Ländern laufen aktuell Durchsuchungen, auch in Deutschland. Der Verdacht millionenfacher Betrug mit online verkauften Smartphones. Aus gebrauchten Teilen zusammengesetzte Geräte wurden über Online-Marktplätze als Neuware verkauft. Laut europäischer Staatsanwaltschaft beläuft sich der Schaden für Kunden seit 2018 auf mindestens 300 Millionen Euro. In Deutschland werden immer weniger Kinder in Kitas und Tagespflege betreut. Besonders deutlich ist der Rückgang bei den unter Dreijährigen. Ihre Zahl sank innerhalb eines Jahres um fast 6%.
4: Für die rückläufige Entwicklung sind nach Angaben des Statistischen Bundesamts vor allem gesunkene Geburtenzahlen verantwortlich. Eltern lassen ihre Kleinen also nicht plötzlich seltener betreuen. Es gibt schlicht weniger Kinder in diesem Alter. Die Betreuungsquote bei den unter Dreijährigen ist nur minimal gesunken. Das macht sich inzwischen auch bei den Einrichtungen bemerkbar. Erstmals seit Beginn der Statistik vor 20 Jahren ist die Zahl der Kitas leicht zurückgegangen. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
2: Beim Vererben und Verschenken gibt es in Deutschland ein deutliches West-Ost-Gefälle. Laut Statistischem Bundesamt entfielen im vergangenen Jahr 95% des steuerlich erfassten Vermögens auf westliche Bundesländer, rund 143 Milliarden Euro. Im Osten und Berlin waren es 8 Milliarden. Pro Kopf wurden im Osten im Schnitt knapp 500 Euro vererbt oder verschenkt, im Westen dagegen gut 2100 Euro, also mehr als viermal so viel.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
6: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
5: Güçlü, Anayasa Mahkemesi yeni partinin ismiyle ilgili itirazı değerlendirdi, bir karar verdi. Nedir bu karar?
6: Evet, Yenilik Partisi'nin yeni partiyle ilgili isim benzerliğine yönelik yapmış olduğu bir başvuru vardı ki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yeni partiye isim değişikliği yapılması yönünde bir süre vermişti. Ve bu sürenin ardından da konu Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı. Anayasa Mahkemesi de şimdi yeni partiye bir süre verdi. Yeni partinin ismini görüştü, savunma için bir aylık süre verdi.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi yönetimiyle bir araya geliyor. Gündeminde ne var?
6: Evet, tabii ki aslında gündem tamamen fonlar, fon soruşturmasına ilişkin ekonomi kurmaylarıyla ve ilgili kurumların yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştiriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ki bu toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bakan Mehmet Şimşek de katılıyor. Aynı zamanda çok sayıda ekonomi kurmayı da katılıyor. Buradan sonraki süreç ve yol haritasının bu toplantıda planlanması hesaplanıyor.
5: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni bir gelişme var. Neler aktaracaksın?
6: Aslında dün de bir gelişme paylaşılmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı şu ana kadar 36 kişinin tutuklandığını duyurmuştu. Ancak bu yeni gelişmeye, bugünkü gelişmeye baktığımızda Yazıcıoğlu ailesinin avukatlığını yıllardır sürdüren Mustafa Selami Ekici ve olayın kaza olmadığı yönündeki şüphelerin araştırılması için çok sayıda hukuk girişiminde bulunan Emrullah Önalan tutuklanan isimler oldu ki Emrullah Önalan Yazıcıoğlu ölmeden önce enkaza ulaşan ekibin çektiği görüntüyü izledim demişti.
5: Türkiye'de bugün birçok operasyon yapıldı ama bir tanesi öne çıktı. Futbol camiasını yakından ilgilendiriyor. Merkez Hakem Kurulu'ndan isimler de var. Gözaltına alınanlar arasında detaylar neler?
6: Evet Mesut, senin de ifade ettiğin gibi İstanbul merkezli sabah 4 ilde düzenlenen bir operasyondu. Aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. MHK'ya yapılan bir operasyon olarak nitelendirildi ki bazı hakemlere görev verilmemesi, klasman dışı bırakılması, sistematik bir biçimde geri planda tutulması, yani mobbing iddiaları da yer aldı bu suçlamalar arasında.
5: Güçlü Türkiye'ye bu sene şu ana kadar en fazla yabancı ziyaretçi hangi ülkeden geldi? Tabii biz en çok Almanya'yı merak ediyoruz. Neler aktaracaksın?
6: Tabii öncelikle yılın ilk 8 ayının sonuçları bunlar Mesut. Birinci sırada burada Rusya yer alıyor. 4 milyon 717 bin ziyaretçiyle tabii Almanya'yı merak ediyorsun. Biz de Almanya'ya bu bilgiyi iletelim. İkinci sırada Almanya yer alıyor. 4 milyon 391 bin kişiyle aslında Rusya ile arasında çok az bir fark var Türkiye'yi ziyaret eden iki ülke arasında.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
7: DJ Hakan'la Rengarenk.
0: Bak şimdi, para kazanmak zor, harcamak maşallah, böyle biliyorsunuz ışık hızını vuş diye gidiveriyor. Şimdi sorumuz gayet net. Bugüne kadar yaptığın en büyük maddi kazık neydi? Araba mı aldın? Ne bileyim, iki hafta sonra sanayide akraba mı oldun arabayla? Tamircilerle. Şimdi bazıları var, bu yatırım kesin uçar dediler değil mi? Ondan sonra uçan ne oluyor? Senin paran oluyor genelde. Hı? Yoksa düğüne. Değil mi? Dünya kadar para gömüp hala taksit mi ödüyorsun? Onlar da var. Var mı böyle bir şeyler arkadaşlar? Hadi bakalım anlatın. En büyük maddi hatanız neydi şimdiye kadar? Mesajlara böyle sallayın. Canlı telefon bağlantımız da olabilir. Bugün biraz cüzdanlarımızın günahlarını böyle döküyoruz, serpiyoruz yere. Ve geliyor. Merhaba Hakan. En büyük para hatam diyor. 24 sene sigara içmek oldu. İyi ki kurtuldum. 16 senedir Ludwigsburg'dan Levent diyor. Buradan tebrik ediyoruz Levent'i. Başka bir dinleyicim diyor. Ganz kurz und kurz. Noch kürzer geht es nicht. Bitcoin. Şimdi şöyle bir şey var. Bitcoin uzun vadeli düşüneceksin deniliyor ama yine bir dinleyicim Murat adına Dortmund'da kriptoya girdim abi, bana uzun vadeli düşün dediler. O kadar uzun oldu ki parayı torunlar görecek herhalde diyor. Dalgalı şey ilerliyoruz, çatlatıyor. En son şarkısıyla burada.

Saatlerimiz 14 ot. Rengarenk dizimiz Murat Alkılıç'ın en son şarkısı. Çatlata ilerliyoruz. Keyfiniz bol olsun.

da sind wir wieder arkadaşlar. Rengarenk çımızıyla devam ediyor. Konumuz neydi? Tabii ki konumuz bugüne kadar yaptığın en büyük maddi zarar ne oldu arkadaşlar? Aklınızdan geçen mutlaka bir şey vardı. Yani yapmışsınızdır mutlaka. Burada Fatma, yok Murat. Diyor ki indirim var diye 12 çift ayakkabı aldım, hiçbirini giymiyorum. Ama %40 indirimliydi, hala indirimdeydi diyor bak. Hala. Neyse, bazı şeyleri söyleyemiyorum. Ama o devam ediyor. Hala kendimi başarılı hissediyorum diyor. Kendisiyle bu kadar barışık, geri zekalı bir dinleyicimiz, Murat'ımız. Aynı bendensin Murat senden. Babam bir zamanlar demişti bana. Babam, ben hiç hatırlamıyorum. Ufak bir şey almıştım. Baba dedim, bak dedim, yani atıyorum 100 euroluk şeyi gerçek anlamda 10 euroya almıştım. Baba dedim, bak 10 euroya aldım dedi. Babam ne dedi bana biliyor musun orada? İhtiyacın var mıydı? Kaldım öyle. Var mı ihtiyacın? Yoktu. O zaman zarar ettin dedi. Yani orada kaldım. Evet, bir dinleyicim. Burada diyor ki 20 yıl evliydim. Onunla iki çok değerli kız çocuğumuz var birlikte. Maddi zararım çok tahmin bile edemezsiniz. Deswegen bin ich seit 15 Jahren glücklich geschieden. Çok şükür diyor. Bir başka dinleyicim. Diyor ki falcılara harcadığım para diyor. Ya falcılara harcadığım parayı bana söylüyorsun. Ben sana her şeyi anlatırdım böyle. Tıkır tıkır anlatırdım. Vallahi billahi. Bir başka dinleyicimiz ise... Merhaba Hakan'ın yayınlar diyor. Evlenmenin iyi tarafı varken kötü tarafı da vardır diyor. Biz evlendik battık diyor. Şimdi buna niye gülünüz? Üzülecek bir durumda. Ama kendisi de gülüyor burada ya. Çok güzel bir şarkı. Aşkın Nur. Yengemizin hiç ummazdım. Dediği şaheser. Eserlerinden bir tanesi... Metropol FM rengarenkte. Gününüz rengarenk olsun. Mikrofonu ben, DJ Hakan.

0: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistrasse 2 Wedding.
1: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
2: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
3: Pflegehilfsmittelbox gelmiş.
4: Ailem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
5: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. ailemberlin.de.
6: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker ile modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. Sanzentrum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı görüşler.
7: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
8: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta. Makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
7: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
9: Hala avukat Şirin Çetin'e gitmedin mi?
10: Hayır, başvurumu kendim yaptım. Ama şimdi çifte vatandaşlık fırsatının yakında kalkmasından korkuyorum.
9: Yine de gidebilirsin. Bazı hukuk sigortaları kurum cevap vermediğinde masrafları karşılıyor.
10: Bekleme. Google'da Şirin Çetin'i ara, başvurunu ücretsiz kontrol ettir ve çifte vatandaşlık için şimdi harekete geç.
11: Seni arıyoruz. Evet evet, tam da seni. Şirketler doğru reklam yaptığında, doğru stratejiyi uyguladığında ve doğru danışmanla çalıştığında büyür. Metropol FM olarak Almanya'da 1000'den fazla şirkete reklam ve medya alanında danışmanlık veriyoruz. Büyük uluslararası markalardan büyümek isteyen küçük işletmelere kadar. Şimdi ekibimizi büyütüyoruz ve seni arıyoruz. İnsanlarla iletişimin güçlü mü? Konuşmayı, insanlara fikir vermeyi ve onları doğru yönlendirmeyi seviyor musun? Satış tecrüben de varsa harika. Gerisini biz sana öğretiriz. Berlin'de, Almanya'nın dört bir yanında, hatta Türkiye'de şirketlere ve markalara danışmanlık yapabilir, onların büyümesine katkı sağlayabilirsin. Sen de Almanya'nın en büyük Türkçe yayın yapan radyosu Metropol FM'de medya danışmanı olarak kariyerine başla. Yeteneğini kariyere dönüştür, ekibimizde yerini al. Metropol FM'e şimdi başvur. Geniş bilgi metropolfm.de.
12: Şimdiye kadar hayatına almış olduğun en gereksiz şey. Daha doğrusu almış olduğun dedi. Şimdiye kadar böyle aşırı derecede maddi bir zarara uğratan, seni uğratan herhangi bir araç, gereç, herhangi eş, dost hiç fark etmiyor. Var mı? Bir dinleyicim diyor ki, benim en gereksiz aldığım şey Thermomix diyor. Ben aldım yani bilmiyorum. Evde köşede çok güzel de duruyor. Çok yakışıklı duruyor yani. Duruyor ama. Öyle duruyor. Sendeki gibi. Bir başka dinleyicim de diyor ki uçağın Bondan Chanel Reis. Diyor ki uçağın tuvaletinde sigara içtim. Hostlara yakalandım 85 euro. Bir daha sigara içtim diyor. İstanbul'da o paraya 4 karton sigara içer. Bak hala sigara içme peşinde. Hala sigara içecek. İnsan bir tövbe mövbe der, yok içeceğim, ille de ucundan içeceğim, şurasından burasından içeceğim. Bir başka dinleyicimiz. Düğüne 30 bin euro harcadık, evlilik 2 yıl sürdü, düğünün taksitleri evlilikten uzun sürdü. Değil mi, evlenmeden önce kuzu kuzu oluyoruz böyle. Evlendikten sonra

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da her yıl eğitim ve okul ödülleri farklılık ve çeşitlilik sunan eğitim merkezlerine sunuluyor. Bu yıl Alman okul ödülü Hessen'e gitti. Mörfelden Waldorf'taki Bertha von Suttner okulu yenilikçi eğitim anlayışı ve kapsayıcı çalışmalarıyla 100 bin euroluk ana ödülü kazandı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Deutscher Schulpreis, Alman Okul Ödülü töreninde öğretmenlerin önemine dikkat çekti. Merz, öğretmenleri ülkenin en önemli meslek gruplarından biri olarak tanımladı ve eğitimin toplumun temel görevlerinden biri olduğunu söyledi.
2: Lehrerinnen und Lehrer sind die wichtigste Berufsgruppe unseres Landes. Sie sind die wichtigste Berufsgruppe, denn ganz einfach. Und jetzt spreche ich mal nicht als Bundeskanzler, sondern als Vater und Großvater. Wir vertrauen Ihnen das Wertvollste an, was wir haben. Das sind unsere Kinder.
1: Başbakan Merz, ailelerin çocuklarını öğretmenlere emanet ettiğini belirterek eğitimin toplumun en önemli görevlerinden biri olduğunu söyledi. Merz, okulların ve öğretmenlerin çocukların gelişimindeki rolüne dikkat çekti.
2: Für mich als Bundeskanzler ist dies eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Aufgabe unserer Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass Kinder, Jugendliche, junge Menschen in diesem Land eine gute Ausbildung bekommen und vorbereitet werden für den Weg ihres Lebens.
1: Başbakan Merz, duygusal mesajında gençlerin özgür, liberal ve demokratik bir toplumda yaşayabilmeleri için mücadele edeceğini ifade etti. Başbakan, geleceğin şekillenmesinde genç kuşakların önemli bir rol oynadığını vurguladı.
2: Ich mache das, damit ihr die gleichen Chancen habt, in einem offenen, freiheitlichen, liberalen Land zu leben wie meine Generation. Ich bin jetzt 70 Jahre alt. Ich habe nichts anderes kennengelernt als Frieden, als Freiheit und als ein wohlhabendes Land. Ich möchte, dass das so bleibt. Und ich werde alles dafür tun.
1: Değerli dinleyenler, der Deutsche Schulpreis, Alman Okul Ödülü bu yıl Hessen'e gitti. Mörfelden Waldorf Merkezi Bertha von Suttner Okulu yenilikçi eğitim anlayışı ve kapsayıcı çalışmalarıyla ana ödülünün sahibi oldu. Ödül töreninde konuşan Başbakan Merz, öğretmenleri ülkenin en önemli meslek gruplarından biri olarak nitelendirdi ve eğitimin önemine dikkat çekti. Yeni nesiller ve gençler için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: yapmış olduğunuz en büyük maddi zarar ne oldu? Bu ev olabilir, araba olabilir, eş olabilir. Değil mi? Sonuçta yani. Bakalım bir dinleyicim ne diyor?
1: 20 bin euroya bir araba satın aldım.
0: 20 bin euro.
1: Biliyorsun ki Almanya'nın en ünlü arabalarından bir tanesi, marka vermek doğru olur mu bilmiyorum. C klası. Ama bir gün sadece kullanabildim. Bir firma üzerinden almıştım arabayı. Bir gün sadece kullanabildim. Motor şahım oldu. Ve bir 20 bin euro zararım oldu. Ve hala mahkemeliyiz.
0: Eyvah eyvah. Mahkemeleşmiş mi, mahkemelemeşmiş mi? Öyleydi değil mi? Das war ja so gewesen, ne? Bir başka dinleyeceğim. Bakalım o ne diyor.
2: Benim hayatımda aldığım en gereksiz şey, ara sıra aldığım yanlış karar.
0: Hayatımda şimdiye kadar aldığım en gereksiz şey, almış olduğum kararlar. Bu durumda gereksiz sen mi oluyorsun?

3 sene ödemiş onu. 3 sene. Bari önden geçseydin ya. Başka bir dinleyicimiz. Diyor ki arkadaşım bir güzellik salonu açtı. Siftah senden bereket Allah'tan dedi. 600 oraya mal oldu. Kirayı benden çıkardı. Aa, sana acıdım. Gerçekten acırma. Bir başka dinleyicim. Benim maddi zararlarım maalesef hala devam ediyor. Ayrı bir iki kere pişman oluyorum ama demek ki yanlışlardan öğrenen insanlardan değilim. Bu arada hafta sonu bit pazarına davet ediyorum. Hamburg'da gelmek isteyen gelsin diyor Esra. Bizim Esra değil bu. Hamburg'da Esra. Ne diyor gelmek isteyen gelsin? Golbeck House. Üst, baş, ayakkabı veya cilt bakım buhar makinesi. Ne istersen var diyor. Esra'nın da reklamını yaptık ya burada. Helal olsun Esra. Yedirdin ya bize bunu da. Vallahi billahi. Bir başka dinleyicim. Zor günler için eşime aldığım altınlar zor günlerde yaşasam vermiyor diyor kendisi. Başka bir dinleyicimiz de. Ucuz diye televizyon aldım. Bir ay sonra bozuldu. Sonra iyisini aldım. Ucuz televizyon bana pahalıya televizyonu öğretti diyor. Bir mesaj daha var, onu da okuyorum. Benim hatam diyor, en büyük hatam sevgilime telefon almaktı. Bir ay sonra ayrıldık, telefon hala onda, hala taksit de bende diyor. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete.

Tatilimizde en güzel şarkılarımızı ilerlerken şöyle bir bakıyorum. Ada, evet, adaşlarından bir tanesi. Hakan Peker'in bir şarkısı vardı. Buna bayılıyordum. Hala bayılıyorum. Sizi de bayıltmaya niyetliyim. Onun için dinliyoruz. Hangi şarkı geliyor? Und? Var mı aklınıza bir şey? Şimdi gelir ama. Na? Noch nicht? 3, 2, 1 und jetzt. Ja, bir efsanesin diyor Hakan Peker. Rengarenkisiniz. En güzel şarkılarımızda sizlerle birlikteyiz, sizinle birlikteyiz. Nerede olursanız olun bizim için hiç fark etmiyor. Odam

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Şok, şok, şok. Çalıştıkları oteli soydular. Soydukları paralarla kendilerine yeni bir otel açtılar. İstanbul'da, Fatih'te bir otelin muhasebecisi, genel müdürü ve 6 çalışan müşterilerden gelen paraları durmadan cebe indiriyorlar. Ve bu şekilde topladıkları 1 milyon euroyu alıp kendilerine bir otel açıyorlar. Adamlar otel içinde otel açmışlar ya. Resmen hani derler, hortumculuk derler ya abi. Bulaşıkçı geliyor, patron oteli senden alıyorum, al paran.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk. Metropol.
3: Evet, ve bir dinleyicim yazmış, Hakan biraz da çocuklarımıza değinsen diyor. Evet, aslında doğru söylüyor yani, çocuklarımıza da mutlaka değineceğiz ama yani şimdi daha doğrusu programımızın akışı eğlenceli şeyler olduğu için çocuklar üzerinden böyle böyle yani dalga geçilecek gibi durumlara girmek istemiyorum. Yani bunu yarın yapalım mı? Bakın şimdi aklıma iyi getirdiniz. Yarın yapalım bunu. Güzel bir şekilde. Çocuklarımız hakkında. Şöyle bir düşüneyim mesela. Şeyi görüyoruz tabii ki, bu eğitimi falan görüyoruz. Yani çoğu aileler tabii ki bu eğitimden yani memnun değiller. Bir de çocuklarımız. Şu anki çocuklarımız neyin nasıl olacağından inanın bana bir haberler. Bu nasıl olacak? Bu nasıl olacak? Böyle bakıp duruyorlar. Gerçekten sadece bilgisayarın başına oturduklarından dolayı böyle birçok şeyden hiç haberleri yok. Zamanı İlber Ortaylı, evet, demişti kendisi. İstediğin kadar iyi okula gönder diyor. En pahalı kurslara yazdır diyor. Çocuk evde bir sorumluluk üstlenmiyorsa, hayatın içine aktif olarak katılmıyorsa o eğitim yarımdır diyor. Çok güzel söylemiş. Aynı zamanda devam ediyor. Hayat bilgisi kitaptan değil, yaşamın içinden sorumluluk alarak öğrenilir diyor. Evet, bu konuyu yarın değineceğiz arkadaşlar. Bu programımızda aileyle, böyle az çocuklu ailelerle bizimle yazışabilirsiniz. Sizin çocuklarınıza gözlemlediğiniz şeyler nedir? Yani kendinizle mukayese edecek olursanız bizim zamanımızda, şimdi babalarımızın bize dediği, bizim zamanımızda böyle olur. Biz en çok uyuz olurdum ben ona. Tamam. O olaya girmeden böyle çocuklarınızla kendinizi mukayese ettiğiniz zaman aradaki fark nedir? Sizce iyi mi kötü mü? Yarın bunu işleyeceğiz arkadaşlar, ciddi bir şekilde. Tabii yine makaramız da olacaktır, makarasız olmaz. Ama şimdi öncesinde güzel bir şarkıyla hop oturtacak, hop kaldıracak. Sağa solu belli olmayan şarkılarımızdan bir tanesi. Yaktın beni diyor. Hakan Bektaş, Bilal Hancı ile birlikte rengarenktesiniz. Gününüz rengarenk olsun.

0: Yalnızlık sessizdir. Birlikte olmak hayattır. Filet gittiğim Berlina Bea'dan Treptowa Park'ta sıcak bir Wohngemeinschaft. 24 saat görevli personel, ayakta bakım hizmetleri, güven ve şefkat, gerçek bir aile. Filet gittiğim Berlina Bea. Daha geniş bilgi için 469-06-775.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
1: Her şeyi tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
3: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
4: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
5: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
6: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
7: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
8: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse köşesi Kreuzberg.
9: Berlin dikkat! Anka Gross Supermarket açıldı. Açılışa özel 825 mililitre birinci ayçiçek yağı 1.69, 830 gram Tukaş salça 1.49 ve daha birçok açılışa özel fırsatlar sizi bekliyor. Anka Gross Supermarket açıldı. Bukova'dan 106.
10: Haunfau Möbelland, ücretsiz iç mimarlık desteğiyle evinizi ve iş yerlerinizi planlıyor ve üretiyor.
11: Çözüm?
12: Möbelland, Möbelland, mobilya da işi Möbelland, estetik ve rahatlık, hep onda buluştum Möbelland.
13: Wir suchen dich. Ja, genau dich. Unternehmen wachsen, wenn sie richtig werben. Mit der richtigen Idee, der richtigen Strategie und der richtigen Beratung. Metropol FM berät über 1000 Unternehmen in Deutschland, von großen internationalen Marken bis zu kleinen Unternehmen, die wachsen wollen. Und jetzt suchen wir Verstärkung. Du kannst gut reden, du gehst gerne auf Menschen zu, kannst gut beraten und hast vielleicht schon Verkaufserfahrung? Dann komm zu uns. Den Rest bringen wir dir bei. Ob Unternehmen in Berlin, deutschlandweit oder sogar in der Türkei. Bei uns berätst du Unternehmer und Marken und entwickelst gemeinsam mit ihnen erfolgreiche Werbekampagnen. Starte deine Karriere als Mediaberater bei Metropol FM, dem größten türkischsprachigen Radiosender Deutschlands. Mach aus deinem Talent deinen Beruf. Nimm deinen Platz bei uns ein. Bewirb dich jetzt bei Metropol FM. Mehr Info metropolfm.de.

FM'in son dakikaları içerisindeyiz arkadaşlar ve bu arada aklıma şöyle bir şey geldi. Programımızı noktalarken böyle sesi yanık olan bir dinleyicim var mı? Böğründen böyle gele gele. Göğsüme vura vura leyle le gibi. Var mı kendine güvenen? Programı onun sesiyle kapatacağım, noktalayacağım arkadaşlar. Hadi böyle çekinme. Vallahi çekinme. Sağda solda ulu ortada böyle şarkı çığırıyorsunuz. Bakarsanız ünlü münlü yaparım sizi. Gazoz içmeden. Beni arayın. 0-32-117-970-71. Bu ille de böyle Türk olması gerekmiyor tabii ki. Normal şarkı da olabilir, pop olabilir, arabesk olabilir, rap olabilir. Her şey sesine güvenen beni şimdi arasın. 0-32-117-970-71 telefon numaram. Ve biraz sonra programımızın son şarkısı olarak onun sesiyle veda edeceğiz. Var mı kendine güvenen? Bilet var deseydim arardınız değil mi hemen? Ya böyle işte. Arayın 0-32-117-970-71.

0: Akşam 3'e 10 dakikamız var arkadaşlar. Kendine güvenen, sesine güvenen dedim, arayın beni dedim. Arayan birçok dinleyicim vardı. Birisinden bir tanesini böyle cımbızla çekiverdik. Bakalım kiminle görüşeceğiz şu anda. Heyecan durukta. Kendine güvenen, sesini duyurmak isteyen. Ben aslında şöhretim ama sağda solda böyle, ulu ortada böyle gizli saklı sürünüyorum. Benim yerim burası değil. Benim yerim aslında DJ Hakan'ın yeri. Diyenleriniz varsa arasın dedim ve bir dinleyicimizi aradık. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhaba. Ya ben Oktay.
0: Oktay Bey, nasılsınız?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Bizler de çok iyiyiz. Nereden arıyorsunuz?
1: Ben Berlin'den arıyorum ama aslen Didimliyim. Ege'liyim.
0: Berlin, Ege. Didimli. Evet, aslen. Ha. Okay.
1: Evet aslen.
0: Söyleyeceğiniz peki şarkı belli mi şu anda, yoksa düşünecek misiniz? Çünkü daha bir şarkımız daha var. O şarkıdan sonra söyleyeceksiniz. Var mı aklınıza bir şarkı?
1: Gelir gari, aklıma gelir ya. Ben şimdi bir düşüneyim.
0: Ha, düşüneceksin. Okay. Alles klar. Sen bir düşünüver. Ben de sen düşünüverken ben de Yonca Evcim'in Kendine Gel adlı şarkısıyla böyle programımızı devam ettirelim. Evet arkadaşlar. Oktay, soy isminiz neydi tekrar?
1: Ya şen ses söyle sen. Oktay şen ses olsun.
0: Sen şeş mi şen ses mi?
1: Şen ses olsun.
0: Tamam, okey. Oktay Bey, hattımızda kalın lütfen. Yonca Evcim'in hemen ardından Oktay sen şeş gelecek. Şaşırmadan söyledim.

0: yılın sonuna geliriz. Geldik. Sorgunuza. Of, yoruldum ben de. Programın sonuna geldik ve sonunda da ben de dedim ki şöyle arkadaşlar, programı noktalarken bir dinleyicim beni arasın ve beni aradıktan sonra onun sesiyle, onun güzel, muhteşem olan sesiyle programı bitirelim. Var mı kendine güvenen dedim. Bir dinleyicim aradı şu anda benimle. Görüşmek üzere. Oktay Şens... Yok, sen Şeş miydi, Şenses miydi? İyi misiniz Oktay
1: Bey? Hakkım değil. Benim buralar biraz kalabalık.
0: Anladım.
1: Arabadayım.
0: Tamam şimdi. Şimdi siz bize şarkı söyleyeceksiniz. Nasıl bir şarkı söyleyeceksiniz? Var mı hafızanıza geçen herhangi bir şey?
1: Ben Tarkan çok severim. Tarkan hep söylerim. Düğünlerde de arkadaş, es dost. Hep söylerim, şarkı söylerim.
0: Tarkan söylüyorsunuz. Sadece Tarkan mı, başka şarkılarda söyleyebiliyor musunuz?
1: Düğünlerde şarkılar, düğün şarkıları.
0: Yabancı şarkı söyleyebiliyor musunuz?
1: Tabii. Ay, yabancılarla...
0: Yabancı da yapıyorsa o zaman şöyle bir şey yapalım. Bak, aklıma geldi. Potpourri yapalım. Ben değiştir dediğim zaman değiştirebilir misin şarkıları? Mesela herhangi bir şarkı söylüyorsun. Değiştir dediğim zaman anında böyle diğer bir şarkıya geçebilir misin?
1: Olur gari, olur.
0: Tamam, merak ettim. Başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Tamam.
1: Tarkan'la başlayın.
0: Tamam, okey. Başlıyoruz. Hadi. Ben değiştirdiğin zaman değiştiriyorsun, okey mi?
1: Tamam.
0: Tamam. Başla.
1: Yanarım sana emeklerime, yanarım ah, yanarım, ne fayda, dönüşü yok, yazık uçtu gitti yıllarım.
0: Değiştir.
1: Ne çıkar? This ain't no comedy, I want no nominee, my name is Mo, come on, ain't no follow me, I show you the way why I live, show what I can show, give what I can give,
0: değiştir. Cause I'm cool.
1: Mavi, mavi, masmavi, gözleri boncuk mavi, bir gördüm aşık oldum.
0: Değiştir.
1: Esmerim biçim biçim, ölürüm esmer için. Alem bana düşmandır.
0: Esmer sevdiğim için. Değiştir. İçin. Ay ay.
1: Helal oy loy loy.
0: Çok güzel. Elvis'ten bir şey var mı Elvis'ten?
1: One for the money, two for the show. Now what the did the guy
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Çok heyecanlandım. Heyecanlandım gari.
0: Çok güzelsin. Teşekkür ederiz. Kendine iyi bakıyorsun. Hoşça kal. Sağ olasın. Oktay demin konuşmasını bilmiyordu. Şimdi her telden söylüyor vallahi billahi. Elbisi bile söyledi adam vallahi billahi. Biz adamla dalga geçelim dedik. Adam bizimle dalga geçti. Evet, biraz sonra Esra arkadaşım sizlerle birlikte olacak haber bülteninden sonra. Sonra 22 saat sonra tekrar bizler burada olacağız. Şaşırmayın. Keyfiniz bol olsun, rengarenk olsun. Radyolarınızdan sakın ayrılmayın. Mikrofona ben Alem Henkel DJ'yi. DJ Hakan.
2: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Dirk Zeitler. Die letzte PISA-Studie hat deutschen Schülern ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Der OECD-Bericht Bildung auf einen Blick 2026 macht jetzt Hoffnung. Demnach gibt es deutliche Fortschritte im deutschen Bildungssystem.
4: Mittlerweile haben 4 von 10 der jungen Leute in Deutschland mindestens einen Hochschulabschluss und fast alle 3- bis 5-Jährigen besuchen einen Kindergarten. Wir sind gut vorangekommen, freut sich deshalb Bundesbildungsministerin Prien mit Blick auf den Bericht. Deutschland gebe vergleichsweise viel Geld pro Schüler für Bildung aus, nur oft nicht effektiv genug. Prien zufolge muss die Qualität des Unterrichts einfach besser werden. Als größtes Problem sehen die Experten dabei den Lehrermangel. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
3: Kurz vor dem geplanten Kabinettsbeschluss zur Pflegereform wächst der Druck auf die Koalition. Jetzt springen auch die deutschen Landkreise der SPD zur Seite und fordern einen Pflegedeckel. Der Bund dürfe die Finanzprobleme der Pflegeversicherung nicht zulasten der Pflegebedürftigen und der Landkreise lösen, sagte Landkreistag-Präsident Achim Brötel von der CDU. Ein echter Pflegedeckel könne ein wichtiger Teil der Lösung sein. Kriminelle sollen im großen Stil Handys im Netz als Neuware verkauft haben, die aus alten Teilen zusammengesetzt wurden. In dem Zusammenhang läuft aktuell eine europaweite Großrazzia.
5: Im Visier der Ermittler ein Top-Anbieter für Handys im Internet. Demnach lief das Ganze wohl so ab: In Hongkong und den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden Mobiltelefone aus gebrauchten Bauteilen zusammengesetzt, sauber gemacht und neu verpackt in die Niederlande verschickt. Aus Lagern in Deutschland wurden die Mogel-Handys dann auf Online-Marktplätzen in der gesamten EU verkauft. Insgesamt wohl mehr als 1 Million Handys führender Hersteller im Lauf der letzten 8 Jahre. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
3: Außenminister Wadefuhl fordert von Russland ein Zeichen der Verhandlungsbereitschaft vor dem G20-Gipfel in den USA. Putin müsse beweisen, ob Russland wirklich zu Verhandlungen bereit sei, so Wadefuhl. Zum Beispiel durch einen Waffenstillstand im Schwarzen Meer, der dringend benötigte Getreideexporte aus der Ukraine ermögliche. Ohne diese Exporte drohten laut Wadefuhl Hungersnöte und humanitäre Katastrophen.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
6: Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
7: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
6: Güçlü, Anayasa Mahkemesi yeni partinin ismiyle ilgili itirazı değerlendirdi. Bir karar verdi. Nedir bu karar?
7: Evet, Yenilik Partisi'nin yeni partiyle ilgili isim benzerliğine yönelik yapmış olduğu bir başvuru vardı ki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yeni partiye isim değişikliği yapılması yönünde bir süre vermişti. Ve bu sürenin ardından da konu Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı. Anayasa Mahkemesi de şimdi yeni partiye bir süre verdi. Yeni partinin ismini görüştü, savunma için 1 aylık süre verdi.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi yönetimiyle bir araya geliyor. Gündeminde ne var?
7: Evet, tabii ki aslında gündem tamamen fonlar. Fon soruşturmasına ilişkin ekonomi kurmaylarıyla ve ilgili kurumların yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştiriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ki bu toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bakan Mehmet Şimşek de katılıyor. Aynı zamanda çok sayıda ekonomi kurmayı da katılıyor. Buradan sonraki süreç ve yol haritasının bu toplantıda planlanması hesaplanıyor.
6: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni bir gelişme var. Neler aktaracaksın?
7: Aslında dün de bir gelişme paylaşılmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı şu ana kadar 36 kişinin tutuklandığını duyurmuştu. Ancak bu yeni gelişmeye, bugünkü gelişmeye baktığımızda Yazıcıoğlu ailesinin avukatlığını yıllardır sürdüren Mustafa Selami Ekici ve olayın kaza olmadığı yönündeki şüphelerin araştırılması için çok sayıda hukuk girişiminde bulunan Emrullah Önalan tutuklanan isimler oldu ki Emrullah Önalan Yazıcıoğlu ölmeden önce enkaza ulaşan ekibin çektiği görüntüyü izledim demişti.
6: Türkiye'de bugün birçok operasyon yapıldı ama bir tanesi öne çıktı. Futbol camiasını yakından ilgilendiriyor. Merkez Hakem Kurulu'ndan isimler de var. Gözaltına alınanlar arasında detaylar neler?
7: Evet Mesut, senin de ifade ettiğin gibi İstanbul merkezli sabah 4 ilde düzenlenen bir operasyondu. Aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. MHK'ya yapılan bir operasyon olarak nitelendirildi ki bazı hakemlere görev verilmemesi, klasman dışı bırakılması, sistematik bir şekilde geri planda tutulması, yani mobbing iddiaları da yer aldı bu suçlamalar arasında.
6: Güçlü, Türkiye'ye bu sene şu ana kadar en fazla yabancı ziyaretçi hangi ülkeden geldi? Tabii biz en çok Almanya'yı merak ediyoruz. Neler aktaracaksın?
7: Tabii öncelikle yılın ilk 8 ayının sonuçları bunlar Mesut. Birinci sırada burada Rusya yer alıyor. 4.717.000 ziyaretçiyle tabii Almanya'yı merak ediyorsun. Biz de Almanya'ya bu bilgiyi iletelim. İkinci sırada Almanya yer alıyor. 4.391.000 kişiyle aslında Rusya ile arasında çok az bir fark var Türkiye'yi ziyaret eden iki ülke arasında.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
8: Berlin'de, başkentte bugün hava 24 derece ve güneşli. Sıcaklık dün boyunca 12 ile 25 derece arasında seyredecek. Sıcak ve güneşli bir gün, ince kıyafetler ve bol su keyfinizi artırır. Dışarıda vakit geçirmek için harika bir fırsat. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

Candan Erçetin, bu şarkıyı her söylediğinde şöyle bir kendimizi keyiften savurmadan duramıyoruz. Candan Erçetin bahar dedi. Biz ilkbaharı beklerken önümüzde sonbahar var. Ama neyse, çaktırmıyoruz. Bahar bahardır diyoruz ve devam ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfi başlattı. Mesai bitti mi bitmedi mi hiç önemli değil. Ama bu saatlerde biz zihnen çoktan paydosu yapmış oluyoruz. Şimdi programımızda biraz haberler var, biraz gündem var. Sizlerle bol bol konuştuğumuz sohbetlerimiz var. Biraz da bunu da mı yaşayacaktık dedirten şeyler. Ve menümüzde tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları var. Eğer trafikte olanlar var ise sakin, mutlu mutlu bir sürüş olsun. Ev yolundaysanız oh be deyin, eve gidiyorum deyin. Hala işteyseniz bizi açın, bol bol keyifli bir mesainiz olsun ve hiç değilse ruhumuz paydos etsin, değil mi yani? Ve ben Esra, burası Paydos Keyfi. Hadi başlıyoruz. Sibel Can ve APO, kıyamam diyor.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Yıldır gördüklerimizi gösterebilsek. Yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları, anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları, yardımla değişen hikayelerini, umut dolan geleceklerini. Islamic Relief olarak 30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor, en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. islamicrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
3: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagesflege. Telefon 030 417 190 12.
4: Nazlı, ne oldu senin Alman vatandaşlık başvurun?
5: Sorma, 2 senedir cevap bekliyorum. Sen?
4: Ben çoktan çifte vatandaş oldum. Dedim sana, direkt Kanslight chatine git diye. 65 yaş üstü dil sınavı yok. Çocuklu ailelere kolaylıklar var. Bir sürü bilgi. İlk danışmada ücretsiz.
6: Kanslight Şirin Çetin. Kurfürstendamm 194. Google Kanslight Şirin Çetin.
7: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. San Sentum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı gülüşler.
8: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudam.
9: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Flege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Flege metil. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.
10: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime? İsmail. İmplant için en doğru seçim.
11: İsmail kim kız?
10: 27 yıllık diş doktoru.
11: Ya implant?
10: İsmail. 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
12: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Platz'ta.
13: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
14: Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Hanımlar beyler, şimdi merhaba, ben Esra. Düsseldorf'ta çok acayip bir olay yaşanmış. Düsseldorf Havalimanı'nda uçuşlar bir drone yüzünden yaklaşık 10 dakika durmuş. Şimdi bir drone diyoruz ya, aklımıza insan duyunca sanıyor ki bir casusluk mu var, sabotaj mı var, ne var diye. Ama hayır, hiçbir şey yok. Gencecik bir adam özel bir kutlamayı böyle yukarıdan çekmek istemiş drone'sıyla kendisini. Drone'yı havalandırmış. Sonra kule görünce de iniş trafiğini durdurmuş. Bir dakika, yabancı bir cisim var diyerek. Polis de kısa sürede drone'un sahibini bulmuş. Şimdi adamcağız hakkında hava trafiğini tehlikeye atma şüphesiyle soruşturma var. Adam düğünde güzel görüntü çıkarayım derken millet uçağın içinde tur atmış, gitmiş bir de soruşturma başlatılmış. Elimizdeki imkanların gücünün farkında mıyız? Böyle bir eğlenceli olsun diye ya da güzel çekim yaparız diye drone alıyoruz. Ama koskoca hava trafiğini etkileyebiliyoruz. İşte bunların da bilincinde olmak lazım. Elinde kenarda köşede drone'si olanlar var ise aman dikkat diyoruz. Her an bir uçakla falan toslayabilirsiniz. Aman Allah göstermesin.

0: neden lazım?
1: Çok civelek bir şarkı çalıyorum şimdi size. Civelek ne demek diye soruyorsanız siz ne olsun istiyorsanız o. O kadar tatlı ki bu şarkı. Beni çok gaza getiriyor. Hemen böyle gidip kendime yeni bir ben bulmaya koşasım geliyor. Bu şarkı öyle bir şarkı. Sertab Erener, kendime yeni bir ben lazım.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Hani tasarruf etmek için telefonlarımıza bazen app'ler indiriyoruz ya. İşte bazı marketlerin app'leri, mağazaların app'leri, bunları indiriyoruz. İşte orada puanlar birikiyor, kuponlar oluyor. Oradan birkaç kuruş tasarruf edebildiğimizi düşünerek indiriyoruz o app'leri. Şimdi Lidl kendi uygulamasını biliyorsunuz çok böyle

indirim kuponlarının olduğu bir şekilde sistematik olarak kullanıyorlar. Aktif olarak kullanıyoruz. Lidl'de uygulamayı kullanan daha ucuza alışveriş yapıyor diye şu an bu mahkemede bunun adil olup olmadığını mahkeme kararıyla öğreniyor olacağız. Bu yüzden mahkemede tüketici örgütleri demiş ki akıllı telefonu olmayan, bu app'leri kullanamayan ya da kullanmakta zorlanan insanlar bu indirimden faydalanamıyorlar. Bu da eşitsizlik, haksızlık diyorlar. Hiç aklıma gelmezdi bu, biliyor musunuz? Lidl'de uygulama üzerinden özel fiyat ve kupon vermeye devam ediyor şu anda ve benzer davalar olmuştu daha öncesinde. Netto ve Penny içinde açılmıştı bu davalar. İlk kararlar marketlerin lehine çıkmıştı. Şimdi de gözler bu davada, işte Lidl davasında. Yani mesele aynı raftaki aynı ürünü alıyoruz ama birimizde uygulama var, diğerimizde uygulama yok. İkimiz farklı ödüyoruz. Yani ben de uygulama olduğu için ben az ödüyorum. Uygulama olmayanlar, bu app'leri olmayanlar daha fazla ödüyor. İşte artık alışveriş listesine hani ekmek, süt, yumurtanın yanına bir de şey yazmamız lazım. Telefon app'i. Hatta onun çalışması için de telefon şarjı yazmamız lazım. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizce de adaletsiz duyuluyor mu? Hani bu adil bir şey mi? Evet canım, app'i olanlar niye benden az ödüyor diye sizi rahatsız ediyor mu bu adaletsizlik?

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Araban arızalandı. Fatura beklediğinden erken geldi. Adil ve hızlı bir çözüm olduğunu bilmek güzel. Altın, markalı saat ve mücevherlerini hızlı ve bürokrasisiz şekilde Exchange AG'ye ver. Hemen uğra ve rahat bir nefes al. Exchange AG. Altınını paraya çevir.
2: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
3: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
4: Hülüşeştirarse 9, Sorsenaştirarse köşesi Kreuzberg.
1: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
5: Flege'de çalışıyor ama kariyerinde ilerlemek mi istiyorsun? Berliner Beyer Flege Team sana yeni fırsatlar sunuyor. Sürekli tur yok. Weiterbildung imkanlarıyla kendini geliştir, idari alanda sorumluluk al. Esnek yapı, güçlü ekip de araç imkanı. Berliner Beyer Flege Team, geleceğin değişsin. Daha geniş bilgi 469-06-775.
6: Townfow Möbelland, ücretsiz iç mimarlık desteğiyle evinizi ve iş yerlerinizi planlıyor ve üretiyor.
7: Çözüm?
8: Möbelland, Möbelland, mobilyadır işi Möbelland, estetik ve rahatlık hep onda buluştum Möbelland.
9: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
10: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
9: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, Türkan.de.
11: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
12: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
11: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
2: var. Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Sizlerle sohbet ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Lidl'de app'leri kullanan kişiler daha ucuza alışverişi yapıyor diye bu bazı yerlerde sorun olmuş. Şimdi bunun adil olup olmadığı mahkemede. Hani app'lerimizi indiriyoruz daha indirimli, daha avantajlı alışveriş yapalım diye ya. İşte tüketici örgütleri dedi ki yani akıllı telefonu olmayanlar, bu app'leri kullanamayanlar ya da kullanmakta zorlanan insanlar bu indirimlerden yararlanamıyor. Bu da haksızlık, eşitsizlik yaratıyor demişler. Şimdi işte Gözler Lidl davasında. Ben de dedim ki siz nasıl hissediyorsunuz? Sizce bu bir adaletsizlik mi yoksa app'i kullanabilen varsa avantajlı diyor musunuz demiştim. Bir dinleyicimiz diyor ki bu akıllı telefonları kullanmayanlar zaten böyle şeylere genelde karşı olurlar. Karşı değiller mi diyor. Vallahi ben çok memnunum. Geçen Payback'ten topladığım puanlardan eşim kendine saç düzleştirici aldı bedavadan, mis gibi, bana da dokunmadı. Abi yazmış diyor ki yaşasın app'ler. Oo, gördünüz mü nasıl da kullanıcısı varmış böyle. Bir dinleyicimiz de şöyle söylüyor ses kaydında.
3: Bu app'leri yapmak için kişisel bilgilerimizi veriyoruz ve bizim bir ayda veya ne bileyim ileriki dönemlerde ne kadar ne yediğimizi, neye ne kadar para verdiğimizi hepsine biliyorlar.
2: Evet.
3: Bence hiç güzel bir şey değil.
2: Diyor ki bu dinleyicimiz de bizim kişisel verilerimizi falan alıyorlar. Bu app'leri hiç sevmiyorum diyor. Benim hoşuma gitmiyor bu app sistemi diyor. Bu konuda çok fazla yorum geliyor sizlerden. Hepsini okumaya çalışacağım şimdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bana WhatsApp üzerinden gönderin. Bu bizim işte puan toplayıp indirimli ürün satın alabildiğimiz app'lerin kullanılması kullanmayanlara göre adaletsizlik oluyor mu? Siz ne düşünüyorsunuz? WhatsApp'tan cevaplarınızı bekliyorum. O sırada bize Erkin Koray eşlik ediyor radyolarımızda. Ester abim.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Alışveriş yaparken puanları, kuponları biriktirip sonrasında indirimli alışveriş yapabiliyoruz ya bazı marketlerden, dükkanlardan, mağazalardan. İşte bunun tüketici örgütleri de bunun adaletsizlik olduğunu söylüyor. Diyor ki yani bazı yaşlılar var mesela, onların app'leri yok telefonunda. Onlara haksızlık oluyor. Herkes indirimli alırken onlar app'i olmadığı için o indirimden faydalanamıyor deyip mahkemeye gidiyorlar bu konuda. Şimdi gözler Lidl davasında. Lidl'i şu anda mahkemeye vermişler. Neden? Çünkü işte indirimli kuponları app'ler üzerinden böyle bir fayda sağlıyor diye. Peki siz ne düşünüyorsunuz demiştim. Bir dinleyicimiz şöyle söylüyor.
3: Ben bu durumun mahkemeye gitmesini çok saçma buluyorum. Ve buradan nasıl bir karar çıkacak onu da merak ediyorum. Ve yani aleyhine çıkarsa çok büyük bir saçmalık. Niye? O zaman bundan sonra eğer bu mahkeme karşısında kazanırsa bundan sonra herkes kupon veren firmaları da şikayet etsinler, mahkemeye götürsünler. Adam desin ki ya bu adamın kuponu var, sen buna niye uygunluk yapıyorsun, bana yapmıyorsun. Böyle bir saçmalık var. Adam diyor app'imi kullanan.
2: İşte bunun daha önceden de hatta örnekleri vardı. Netto'dan ve Penny'den de aynı şekilde insanlar isyan etmişti. Daha doğrusu işte tüketici örgütleri. İlk kararlar marketlerin lehine çıkmıştı. Şimdi bakalım bu davada ne çıkacak. Bir dinleyicimiz diyor ki valla Ayşe yazmış. Ayşe Pak diyor ki Esra'cığım ben de bütün ihtiyaçlarımı payback puanlarıyla DM marketten alıyorum. İzne giderken çok işime yarıyor demiş. Gördüğüm kadarıyla bu app'leri, indirim app'lerini, kuponlarını çok kullanan dinleyicilerimiz var. Her an valla böyle davalar falan çoğalırsa her an marketler, mağazalar kapatabilir bunları. Vallahi yine olan bize olacak ya. Yeter ya. 2 kuruş tasarruf yapıyorduk. O da kapanacak ya.
4: Ben yanılmam. Ben oyalanmam. Ben sevmedik yere.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Der Streit um die Pflegereform greift weiter um sich. Nicht nur in der Koalition sind die Maßnahmen umstritten. Auch die Landkreise stellen sich mittlerweile quer. Die Finanzprobleme der Pflegeversicherung dürften nicht auf Betroffene und Kommunen abgewälzt werden, heißt es vom Landkreistag.
2: Auf Betroffene und deren Angehörige kommt durch die Sparpläne der Bundesregierung einiges zu. Können diese nicht zahlen, müssen die Kommunen einspringen und diese sind ohnehin knapp bei Kasse. Die Pflegekasse müsse endlich wieder einen verlässlichen Anteil an den tatsächlichen Pflegekosten tragen, so der Präsident des Landkreistags Brötel. Der von der SPD geforderte Pflegedeckel könne da eine Lösung sein. Die Pflegeversicherung fordert dagegen, die Reform umzusetzen, denn bald sei das Geld schlichtweg alle. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Der AfD-Politiker Ulrich Siegmund will Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt werden. Nach seinem Sieg bei der Landtagswahl im Dezember hat er angekündigt, sich für das Amt des Ministerpräsidenten zur Wahl zu stellen. Das gab Siegmund nach einer Fraktionssitzung bekannt. Mit dieser Ankündigung macht der AfD-Politiker seinen Anspruch auf die Regierungsführung in Sachsen-Anhalt deutlich. Der September war in Deutschland ungewöhnlich warm und viel zu trocken. Nach vorläufigen Zahlen des Deutschen Wetterdienstes gehört er mit durchschnittlich 15,9 Grad zu den wärmsten Septembern seit Beginn der Messungen. Besonders im Südwesten fiel kaum Regen.
3: Am Rhein sieht man die Folgen längst. Weil das Wasser so niedrig ist, können Frachtschiffe nur noch deutlich weniger laden. Und das schadet der Wirtschaft. Und es gibt aktuell kaum Hoffnung, dass da von oben bald was runterkommt. Aber genau das braucht es. Damit sich die Lage wirklich entspannt, bräuchte es mehrere Tage lang großflächigen Regen. Experten rechnen damit, dass die Pegel noch 2 bis 3 Wochen sehr niedrig bleiben. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
1: Deutschland macht Fortschritte im Bildungssystem und trotzdem fallen die Ergebnisse in Lesen, Mathe und Naturwissenschaften schwach aus. Das ist die widersprüchliche Botschaft des neuen OECD-Berichts zur Bildung. Bildungsministerin Prim zieht daraus ein klares Fazit: Wir sind nicht effektiv. Die CDU-Politikerin pocht auf Reform. Kinder früh fördern, Unterricht verbessern, Lesen als oberste Priorität.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü, Anayasa Mahkemesi yeni partinin ismiyle ilgili itirazı değerlendirdi, bir karar verdi. Nedir bu karar?
5: Evet, Yenilik Partisi'nin yeni partiyle ilgili isim benzerliğine yönelik yapmış olduğu bir başvuru vardı ki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yeni partiye isim değişikliği yapılması yönünde bir süre vermişti. Ve bu sürenin ardından da konu Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı. Anayasa Mahkemesi de şimdi yeni partiye bir süre verdi. Yeni partinin ismini görüştü, savunma için 1 aylık süre verdi.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi yönetimiyle bir araya geliyor. Gündeminde ne var?
5: Evet, tabii ki aslında gündem tamamen fonlar. Fon soruşturmasına ilişkin ekonomi kurmaylarıyla ve ilgili kurumların yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştiriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ki bu toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bakan Mehmet Şimşek de katılıyor. Aynı zamanda çok sayıda ekonomi kurmayı da katılıyor. Buradan sonraki süreç ve yol haritasının bu toplantıda planlanması hesaplanıyor.
4: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni bir gelişme var. Neler aktaracaksın?
5: Aslında dün de bir gelişme paylaşılmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı şu ana kadar 36 kişinin tutuklandığını duyurmuştu. Ancak bu yeni gelişmeye, bugünkü gelişmeye baktığımızda Yazıcıoğlu ailesinin avukatlığını yıllardır sürdüren Mustafa Selami Ekici ve olayın kaza olmadığı yönündeki şüphelerin araştırılması için çok sayıda hukuk girişiminde bulunan Emrullah Önalan tutuklanan isimler oldu ki Emrullah Önalan Yazıcıoğlu ölmeden önce enkaza ulaşan ekibin çektiği görüntüyü izledim demişti.
4: Türkiye'de bugün birçok operasyon yapıldı ama bir tanesi öne çıktı. Futbol camiasını yakından ilgilendiriyor. Merkez Hakem Kurulu'ndan isimler de var. Gözaltına alınanlar arasında detaylar neler?
5: Evet Mesut, senin de ifade ettiğin gibi İstanbul merkezli sabah 4 ilde düzenlenen bir operasyondu. Aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. MHK'ya yapılan bir operasyon olarak nitelendirildi ki bazı hakemlere görev verilmemesi, klasman dışı bırakılması, sistematik bir şekilde geri planda tutulması, yani mobbing iddiaları da yer aldı bu suçlamalar arasında.
4: Güçlü Türkiye'ye bu sene şu ana kadar en fazla yabancı ziyaretçi hangi ülkeden geldi? Tabii biz en çok Almanya'yı merak ediyoruz. Neler aktaracaksın?
5: Tabii öncelikle yılın ilk 8 ayının sonuçları bunlar Mesut. Birinci sırada burada Rusya yer alıyor. 4 milyon 717 bin ziyaretçiyle tabii Almanya'yı merak ediyorsun. Biz de Almanya'ya bu bilgiyi iletelim. İkinci sırada Almanya yer alıyor. 4 milyon 391 bin kişiyle aslında Rusya ile arasında çok az bir fark var Türkiye'yi ziyaret eden iki ülke arasında.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 24 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 25 derece arasında değişecek. Sıcak ve güneşli bir gün, ince kıyafetler iyi olur, güneş gözlüğü ve bol su da yanınızda bulunsun. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: hanımlar beyler. Merhaba, ben Esra. Sizlerle bir konu hakkında konuşuyorduk. Hemen hatırlatmak istiyorum. Radyolarına yeni ses veren dinleyicilerimiz varsa. Şimdi hani telefonlarımızda bazı marketlerin app'lerini indiriyoruz. 2-3 kuruş tasarruf ederiz diye ya. Hani Lidl de bunu yapıyor. Lidl de uygulamayı kullananlar daha ucuz alışveriş yapıyor ya. İşte şimdi bunun adil olup olmadığı konuşuluyor. Tüketici örgütleri diyor ki akıllı telefonu olmayan kişiler bu indirimden faydalanamıyor. Bu da eşitsizlik yaratıyor diye diyorlar. Peki sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizce haksızlık oluyor mu diye sormuştum. Bir dinleyicimiz demiş ki, Hilal yazmış. Hilal diyor ki eskiden bir tane büyük bir Payback vardı. Payback app'ini zaten herkes bilir diyor. O vardı. Sonra bazı marketler çıktı buradan kendi uygulamalarını yapmaya başladılar. Kendi app'lerini. 2 kuruş tasarruf yapacağız diye de biz en az 10 tane uygulama indiriyoruz telefonumuza. Ve işte her bir markette, her bir mağazada bu app'leri aramakla uğraşıyoruz. Artık diyor ben hepsinden çıktım. Hepsini de sildim. Kullanmıyorum. Oh çok rahatladım demiş. Hilal beni öyle bir gaza getirdin ki hemen sileceğim hepsini şimdi. Vallahi 2 kuruş tasarruf edeceğiz diye hangi uygulama yaşayacağımızı şaşırıyoruz. Vallahi yalan değil. Bir dinleyicimiz yazmış. Diyor ki Nilü yazmış. Sanki eski usul gazete kuponu olsaydı kullanacaklardı sanki diyor. Efor sarf ediyoruz biz, telefonla uğraşıyoruz diyor. Öğreniyoruz telefonla uğraşıp o app'leri indirerek çaba sarf ediyoruz diyor. Bu da bizim ödülümüz oluyor. O zaman atıyorum yaşı gelmiş olanlar, yaşlılar da öğrensin. Onlara öğretelim o zaman. Adaletsizlik değil, bu çağa ayak uydurmaktır. O yüzden diyor herkes ayak uydursun, kimse de tasarrufundan olmasın diyor. Vallahi ödümüz koptu, bu uygulamaları silecekler de 2 kuruş tasarruf edemeyeceğiz diye söyleyeyim.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: ...30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek... ...yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları... ...anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları... ...yardımla değişen hikayelerini... ...umut dolan geleceklerini... ...İslamik Relief olarak... ...30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor... ...en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz... ...islamikrelief.de adresini ziyaret et... ...ve şimdi bağış yap.
3: İstanbul'daki evde... Gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
4: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
5: 40 yıl Möbel Oazı büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Şto'ya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oazı 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusaran 1. Güveniniz için teşekkürler.
6: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de.

0: zweimal in Berlin, im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Harlemer Straße 43.
1: Seni arıyoruz. Evet evet, tam da seni. Şirketler doğru reklam yaptığında, doğru stratejiyi uyguladığında ve doğru danışmanla çalıştığında büyür. Metropol FM olarak Almanya'da 1000'den fazla şirkete reklam ve medya alanında danışmanlık veriyoruz. Büyük uluslararası markalardan büyümek isteyen küçük işletmelere kadar. Şimdi ekibimizi büyütüyoruz ve seni arıyoruz. İnsanlarla iletişimin güçlü mü? Konuşmayı, insanlara fikir vermeyi ve onları doğru yönlendirmeyi seviyor musun? Satış tecrüben de varsa harika. Gerisini biz sana öğretiriz. Berlin'de, Almanya'nın dört bir yanında, hatta Türkiye'de şirketlere ve markalara danışmanlık yapabilir, onların büyümesine katkı sağlayabilirsin. Sen de Almanya'nın en büyük Türkçe yayın yapan radyosu Metropol FM'de medya danışmanı olarak kariyerine başla. Yeteneğini kariyere dönüştür. Ekibimizde yerini al. Metropol FM'e şimdi başvur. Geniş bilgi metropolfm.de.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Merhaba, ben Esra. Sizlerle muhabbet etmeye devam ediyoruz. Bir konu var bizim aklımızı kurcalayan. Şimdi biz bazı marketlerden alışveriş yaparken indirimlerden faydalanmak için app'ler indiriyoruz ya. Şimdi Lidl Market bu konuda soruşturma altında. Neden? Çünkü tüketici uzmanları diyor ki bu app'ler, app kullananlar bu indirimlerden faydalanabiliyorken app kullanmayanlar indirimden faydalanamıyor. Bu da haksızlık. O yüzden bu kaldırılsın deyip dava etmişler. Mahkemeye kadar gitmiş konu. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu adaletsizlik mi diye sormuştum. O kadar mesaj geldi ki. Mesela Köln'den yazan bir dinleyicimiz var. Diyor ki eskiden gazetelerde puan ya da kuponlar toplardık. Hatta bazı gazeteler arsa bile veriyordu. Gazeteden iki tane alıyordun, yanına bir de hediye veriliyordu. Yani bu tür kampanyalar aslında eskiden de vardı. Şimdi şekli değişti, gazete değil de uygulama, app olarak kullanıyoruz demiş kendisi. Harbiden şimdi sen bunu hatırlattın, benim tadım kaçtı valla. Eskiden gazetelerden arsa veriyorlardı ya, şu an belki 2 sent falan indirim veriyorlar. Bu kadar. Biz de mutlu oluyoruz tasarruf yaptık diye. Eskiden kuponlarla arsa verirlermiş, araba verirlermiş, neler neler. Neyse, başka bir dinleyicimizin yazdığı mesaj gözüme çarptı. Diyor ki bence bu app'leri kullanmayanların bir kısmı da özellikle kullanmak istemiyor. Discounter marketler tüketici araştırmalarına harcayacakları paranın bir kısmını uygulama üzerinden indirim ve avantaj olarak müşterilere veriyor. Bu uygulamalar sayesinde alışveriş daha iyi planlanabiliyor ve israf da azaltılabiliyor diyor. Çok güzel özetlemişsin. Bu app'lerin bize böyle indirimler vermesinin sebebi şu. Bizi takip ediyorlar. Bizim kullanım alışkanlıklarımıza bakıyorlar ve stratejilerini ona göre geliştirebiliyorlar. Karşılıklı. İstiyorsanız siz de app indirebiliyorsunuz. İstemiyorsanız indirmiyorsunuz.

0: ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Berlin'de liyakat nişanları verilecek. Eyalet Başbakanı Kai Wegner 1 Ekim'de Şemsi Bilgin'in de aralarında bulunduğu 12 kişiye liyakat nişanı verecek. Türk Kadınlar Birliği Başkanı Bilgi, Türk kadınlarının toplumsal katılımı ve eşitliği için yürüttüğü gönüllü çalışmalar nedeniyle onurlandırılacak. Berlin'de belediyeye ait konut şirketleri kiraları artırmaya hazırlanıyor. Berlin Brandenburg Konut Şirketleri Birliği BBU artışın miktarını yarın düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacak. Zamların ne zaman yürürlüğe gireceği ise henüz belli değil. BBU üyesi şirketlerde mevcut konutların ortalama net kirası 2025 sonunda metrekare başına 7 euro 18 sent seviyesindeydi. Spandau ilçesindeki Siemensstadt semtinde bugün bir su borusu patladı. Olay sabaha karşı 2.30 sıralarında Werneverkdam'da meydana geldi. İtfaiyeye göre Reichstraße, Ohmstraße ve Hefnerstieg'de çok sayıda caddeyi su bastı. Yaklaşık 14 bina bundan olumsuz etkilendi. Bazı bodrum katlarını su bastı. Bölgede yaklaşık 1200 haneye elektrik verilemedi. Değerli dinleyenler, sahte telefon şebekesine karşı Avrupa çapında darbe vuruldu. Güvenlik güçleri internetten cep telefonu satışında dolandırıcılık şüphesiyle bugün Almanya dahil 19 Avrupa ülkesinde operasyonlar düzenledi. Yaklaşık 160 adreste arama yapıldı. Verilen bilgiye göre kullanılmış parçalardan üretilen en az 1 milyon cihaz yeni telefonmuş gibi satıldı. Tüketicilerin zararının yaklaşık 300 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Soruşturma kapsamında 4'ü Almanya'da olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında çetenin lideri olduğu öne sürülen 2 kişi de bulunuyor. Almanya'da göçmen kökenli çalışanların ekonomideki ağırlığı artıyor.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir, indir ve dinle.
4: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Almanya bu kez savunmayı biraz yukarı taşımış. Yukarı, ne kadar yukarı? Biraz daha. Uzaya. Uzaya kadar taşımışlar. Çünkü artık haberleşme, navigasyon, keşif falan derken ordular uydulara çok bağımlı hale geldiler. Ve Almanya'da diyor ki bu uydulara bir şey olursa biz ne yapacağız diyorlar. Bu yüzden de Bundeswehr, Kalka'da yüzden fazla şirket ve startup

startuplarla buluşuyor ve böyle uydu teknolojileri, siber güvenlik, erken uyarı sistemleri, bunları konuşuyorlar. E tabii bunu tabii eleştirenler de var. Ordu, şirketler ne satmak istiyorsa onu değil de gerçekten neye ihtiyaç varsa onu alsın diyorlar. Şöyle bir taraf da var. Biz daha evde Wi-Fi çekmiyor diye modemi bir oraya yaklaştırıyoruz, bir işte cama yaklaştırıyoruz falan. Almanya uzayda bağlantıyı koruma derdinde. Valla Almanya'da dijitalleşme bile henüz doğru düzgün gerçekleşemiyorken böyle uzaya kadar gitmeleri, uzaya taşımaları konuyu beni çok şaşırttı. Bakalım bu durumun neticesinde ne olacak? Seden Gürel'le devam ediyoruz. Bu şarkıyı dinlemeyeli epey olmuştu. Valla ne güzel olacak. Biraz çalkalasak fena mı? Çalkala diyoruz Seden Gürel.

0: Hanımlar beyler, şimdi merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Şimdi çocuğu olan ama çalışan anne babaları ilgilendiren bir konu var Almanya'da. Almanya'da hasta çocuk için kullanılan izin 15 günden 10 güne düşebilir yeniden. Bu konuşuluyor. Şu anda bakalım bir çocuk başına, ebeveyn başına 15 gün Kinderkrankengeld hakkı var. Yalnız ebeveynlerde bu 30 gün. Ya bu düzenleme bu yılın sonuna kadar geçerli. Şimdi Sağlık Bakanı da diyor ki bu pandemi döneminde arttırılmıştı. Şimdi eski sisteme dönelim diyor. Yani pandemide biz çok alışmıştık ama bu sisteme. Şimdi 2027'de uzatılmazsa hak yeniden 10 güne düşecek. Şu anda 15 günden hatta 30 gün, ebeveynlerde 30 gün olan bugün 10 güne düşecek. Şimdi çocuklu aileler haklı olarak şunu düşünüyor. Çocuk hastalığı takvime mi bakıyor? Yani şimdi annemin 10 günü doldu. Ben artık iyileşeyim mi diyecek çocuk. Ne diyecek yani? 10 gün çocuğum 10 gün hasta olabilirsin. Sana ancak o kadar bakabilirim. Böyle mi diyeceğiz bilemiyoruz. Keşke virüslerin de böyle bir şeyi olsa. Yıllık izin hesabı falan olsa değil mi?
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Araban arızalandı. Fatura beklediğinden erken geldi. Adil ve hızlı bir çözüm olduğunu bilmek güzel. Altın, markalı saat ve mücevherlerini hızlı ve bürokrasisiz şekilde Exchange AG'ye ver. Hemen uğra ve rahat bir nefes al. Exchange AG. Altınını paraya çevir.
2: Evlenenler, evini yenileyenler, şimdi istikbale. Hayalinizdeki yuva, İstikbal Berlin'de. Muhteşem düğün paketi sadece 5.990 euro. Üstelik 60 ay 0 faiz ödeme seçeneğiyle. Yeni bir başlangıç, yeni bir ev. İstikbal Berlin'de sizi bekliyor. Temple of Adam 176.
1: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
3: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
4: Evet, hem de çok.
3: Wie sind dort die Bowls?
4: Onlar da çok lezzetli.
3: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
4: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
5: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Jana.de. Sushiana.
6: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4-4'lük Getränke, Berliner 44 Getränke.
7: 25 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
8: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de.
9: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
10: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
11: Wir suchen dich. Ja, genau dich.
12: Unternehmen wachsen, wenn sie richtig werben. Mit der richtigen Idee, der richtigen Strategie und der richtigen Beratung. Metropol FM berät über 1000 Unternehmen in Deutschland. Von großen internationalen Marken bis zu kleinen Unternehmen, die wachsen wollen. Und jetzt suchen wir Verstärkung. Du kannst gut reden, du gehst gerne auf Menschen zu, kannst gut beraten und hast vielleicht schon Verkaufserfahrung? Dann komm zu uns. Den Rest bringen wir dir bei. Ob Unternehmen in Berlin, deutschlandweit oder sogar in der Türkei. Bei uns berätst du Unternehmer und Marken und entwickelst gemeinsam mit ihnen erfolgreiche Werbekampagnen. Starte deine Karriere als Mediaberater bei Metropol FM, dem größten türkischsprachigen Radiosender Deutschlands. Mach aus deinem Talent deinen Beruf. Nimm deinen Platz bei uns ein. Bewirb dich jetzt bei Metropol FM. Mehr Info metropolfm.de.
13: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
14: Özyörem.
15: Özünde mutluluk var.
0: Çok kıymetli, çok yetenekli sanatçılarımız var bizim. Şimdi oyunculuğunu beğendiğimiz, ekranlardan tanıdığımız bir isim Seda Bakan. Şimdi yeni bir şarkı yapmış. Seda Bakan bir şarkı yaptıysa yeni bir dizi, yeni bir film vardır demektir. Şimdi Kör Aşık şarkısı sizlerle.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikteyiz Paydos Keyfimizde. Şimdi bir Erkin Koray'ın Unutulmaz şarkısını dinleyeceğiz. Seni Her Gördüğümde şarkısını dinleyeceğiz. Fakat bu defa Buray yorumuyla, yine çok sevilen genç nesil bir sanatçımız Buray. Seni Her Gördüğümde parçasını kendisi seslendirmiş. Bu şarkıyı Erkin Koray ta 1969 yılında çıkarmıştı. 45'lik bir plak olarak çıkış yapmıştı. Tam bir nostalji. Şimdi ise yeni versiyonu Buray'dan geliyor. Seni Her Gördüğümde.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Kaan Boşnak ile devam ediyoruz. Bırakma kendini diyor. Paydos keyfimizin tadını çıkarmaya devam ediyoruz. Şu anda paydos yapmış olanlar, yollarda olanlar, ay bıktık artık çalışmaktan, bitmiyor diyenler, hepinizi görüyorum, biliyorum ve yanınızdayım. Arabada olanlar varsa tek başına, yan koltuğunuzda her zaman ben oturuyorum, bunu bilin. Güzel bir şarkı gönderiyorum sizlere. Bırakma kendini.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Der Streit um die Pflegereform greift weiter um sich. Nicht nur in der Koalition sind die Maßnahmen umstritten, auch die Landkreise stellen sich mittlerweile quer. Die Finanzprobleme der Pflegeversicherung dürften nicht auf Betroffene und Kommunen abgewälzt werden, heißt es vom Landkreistag.
2: Auf Betroffene und deren Angehörige kommt durch die Sparpläne der Bundesregierung einiges zu. Können diese nicht zahlen, müssen die Kommunen einspringen und diese sind ohnehin knapp bei Kasse. Die Pflegekasse müsse endlich wieder einen verlässlichen Anteil an den tatsächlichen Pflegekosten tragen, so der Präsident des Landkreistags Brötel. Der von der SPD geforderte Pflegedeckel könne da eine Lösung sein. Die Pflegeversicherung fordert dagegen, die Reform umzusetzen, denn bald sei das Geld schlichtweg alle. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Der AfD-Politiker Ulrich Siegmund will Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt werden. Nach seinem Sieg bei der Landtagswahl im Dezember hat er angekündigt, sich für das Amt des Ministerpräsidenten zur Wahl zu stellen. Das gab Siegmund nach einer Fraktionssitzung bekannt. Mit dieser Ankündigung macht der AfD-Politiker seinen Anspruch auf die Regierungsführung in Sachsen-Anhalt deutlich. Der September war in Deutschland ungewöhnlich warm und viel zu trocken. Nach vorläufigen Zahlen des Deutschen Wetterdienstes gehört er mit durchschnittlich 15,9 Grad zu den wärmsten Septembern seit Beginn der Messungen. Besonders im Südwesten fiel kaum Regen.
3: Am Rhein sieht man die Folgen längst. Weil das Wasser so niedrig ist, können Frachtschiffe nur noch deutlich weniger laden. Und das schadet der Wirtschaft. Und es gibt aktuell kaum Hoffnung, dass da von oben bald was runterkommt. Aber genau das braucht es. Damit sich die Lage wirklich entspannt, bräuchte es mehrere Tage lang großflächigen Regen. Experten rechnen damit, dass die Pegel noch 2 bis 3 Wochen sehr niedrig bleiben. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
1: Deutschland macht Fortschritte im Bildungssystem und trotzdem fallen die Ergebnisse in Lesen, Mathe und Naturwissenschaften schwach aus. Das ist die widersprüchliche Botschaft des neuen OECD-Berichts zur Bildung. Bildungsministerin Prim zieht daraus ein klares Fazit: Wir sind nicht effektiv. Die CDU-Politikerin pocht auf Reform. Kinder früh fördern, Unterricht verbessern, Lesen als oberste Priorität.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların ayrıntılarına bakıyorum. Kamuoyunda bilinen adıyla casusluk davası başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün yargılanıyor. Davanın 3. duruşmasında savunma yapan Ekrem İmamoğlu hakkındaki suçlamaları reddetti. İmamoğlu davanın kamuoyunda karşılık bulmadığını savundu ve yargının bu dosyayla meşgul edildiğini öne sürdü. Fon soruşturması kapsamında Özata Denizcilik hisselerindeki işlemleri gündeme gelen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın yaklaşık 2,2 milyar lirayı hazineye aktardığı öne sürüldü. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında piyasa dolandırıcılığı nedeniyle hakkında suç duyurusu kararı alınanların belirli koşullarda hazineye ödeme yaparak etkin pişmanlıktan yararlanması mümkün. Ancak SPK'nın 25 Eylül'lü Özata kararında Kaya çiftinin adı yer almıyor. Bu nedenle bildirilen ödemenin hangi hukuki süreç kapsamında yapıldığı belli değil. Futbol dünyasında deprem yaşanıyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bu sabah 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda hakem kurulları ve hakem derneği yöneticilerinin de aralarında bulunduğu başka şüpheliler de gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla ilgili iddialar arasında bazı hakemlere sınav sorularının önceden verildiği ve hakemler üzerinde baskı kurulduğu da var. Anayasa Mahkemesi yeni partiyle ilgili yapılan başvuruda bir çeşit ara karar aldı. Mahkeme yeni partinin isminin hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden silinmesi talebiyle ilgili bu partiye savunma için 1 ay süre verdi. Süreç Yenilik Partisi'nin isim benzerliği başvuru sonrası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımasıyla başladı. Mahkeme tarafların görüş ve savunmalarının ardından kararını verecek. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 24 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 25 derece arasında seyredecek, dışarıda güzel bir gün geçireceğiz. Sıcak ve güneşli bir gün, ince kıyafetler iyi olur, güneş gözlüğü de faydalı. Hava durumu sizlere Metropol FMKİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
6: var. Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Aşk Adam Yalın. Yine yapmış yapacağını çok güzel bir şarkı. Oyunbaz şarkısı. Bu şarkıda böyle hani kaçma kovalama taktikleri vardır ya aşkta, onu anlatıyor. Çok acayip. Yakın

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 117 euro 89 sent. Çeyrek altın ise 206 euro 30 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 57 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Metropol FM'de günün içinden.
2: Taner, Ekim ayı geliyor. Almanya'da vatandaşın günlük hayatını doğrudan ilgilendiren değişikliklerden şöyle bir başlayalım. En dikkat çekeni benzin ve dizel mi?
3: Evet Esra, 1 Ekim'den yıl sonuna kadar benzin ve dizelde enerji vergisi litre başına 14 sent düşülecek. Buna KDV'nin de etkisi var. Toplamda 17 senti bulacak. Ancak bu pompadaki fiyatın mutlaka 17 sent düşeceği anlamına gelmiyor. Biliyorsun benzin istasyonlarında fiyatlar petrol fiyatları ve piyasa koşullarına göre değişmeye devam edecek. 17 sent diye net bir rakam yok.
2: Çalışanların cebine yansıyacak değişiklikler var mı?
3: Evet, bu mesleklerle ilgili. Mesela çatı ustalarının tarifeli ücretleri 1 Ekim'de %3.4 artıyor. Temel saat ücreti 23 euro 28 sente çıkıyor. Yine benzer şekilde diğer bir iskele sektöründe mesela çalışanların da zammı var. 20 euro 10 sente çıkacak saat başında. Ayrıca Ekim ayı Almanya'da geleneksel olarak ısınma döneminin başlangıcı, ev sahiplerinin soğuk havalarda konutların yeterince ısıtabilmesini sağlaması gerekiyor.
2: Sağlık ve bakım konusunda bizleri ilgilendiren yeni bir uygulama da başlıyor. Bundan bahsedelim.
3: Evet doğru. 1 Ekim'den itibaren vekaletname, hasta vasiyeti ve bakım talimatlarının elektronik kopyaları merkezi Forsorge siciline kaydedilebilecek. Vatandaş belgeyi doğrudan kendisi yükleyemiyor. Noter, avukat ya da yetkili kurum sisteme aktaracak bunu.
2: Peki Taner, bilgisayar kullanıcılarının da Ekim ayında dikkat etmesi gereken önemli bir tarih var. Ne değişiyor?
3: Evet, modeller değişiyor diyebiliriz. 13 Ekim'de Microsoft Office 2021 desteğini sona erdiriyor. Word, Excel ve diğer programlar çalışmaya devam edebilir. Ancak artık güvenlik güncellemeleri ve hata düzeltmeleri gelmeyecek. Aynı gün Windows 11'in 24H2 Home ve Pro sürümlerinin de düzenli desteği sona eriyor.
2: Son olarak saatlerde bir değişiklik olacak. Takvimde hangi tarihleri işaretleyelim?
3: İki tane önemli tarih var Esra. 25 Ekim'de Almanya kış saatini geçiyor. Burada hala var bu, biliyorsun. Saatler gece 03'te 1 saat geri alınacak. Yani 02'ye getirilecek. Bir de 28 ve 29 Ekim'de Avrupa Merkez Bankası faiz toplantısı yapacak. Bu da faizlerin ne düzeyde olacağıyla alakalı, herkesi çok yakından ilgilendiriyor.
0: Metropol FM'de günün içinden.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: ...30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek... ...yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları... ...anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları... ...yardımla değişen hikayelerini... ...umut dolan geleceklerini... ...İslamik Relief olarak... ...30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor... ...en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz... ...islamikrelief.de adresini ziyaret et... ...ve şimdi bağış yap...
2: Berlin dikkat! Anka Gross Supermarket açıldı. Açılışa özel 1 kilo ömür yoğurt 1.49, 250 gram meray ay çekirdek çeşitleri 1.49 ve daha birçok açılışa özel fırsatlar sizi bekliyor. Anka Gross Supermarket açıldı. Bukova'da 106. Ertme!

0: neden lazım?
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
2: Metropol FM, senin radyon.
1: Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk var.
0: Burak Bulut bu şarkıyı çok buruk yazdı. Bu şarkıyı eski eşi Eda Sakız için yazdı. Çünkü kendileri evlenmişti ve sonra kısa zaman sonra boşandılar, Burak Bulut ve eşi, ve ardından eski eşi için bu şarkıyı yazdı.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: Çok keyifli bir şarkı şimdi sizlerle. Niran Ünsal'dan. Hayranım şarkısı gelsin sizlere. Şu an yollarda olan, ay trafik var nereden çıktı diyenler, hepiniz için. Şu an çalışmaya devam edenler. Oo, bize paydosa daha çok var diyenler. Herkes için gelsin bu şarkı.

0: ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Berlin'de liyakat nişanları verilecek. Eyalet Başbakanı Kai Wegner 1 Ekim'de Şemsi Bilgin'in de aralarında bulunduğu 12 kişiye liyakat nişanı verecek. Türk Kadınlar Birliği Başkanı Bilgi, Türk kadınlarının toplumsal katılımı ve eşitliği için yürüttüğü gönüllü çalışmalar nedeniyle onurlandırılacak. Berlin'de belediyeye ait konut şirketleri kiraları artırmaya hazırlanıyor. Berlin Brandenburg Konut Şirketleri Birliği BBU artışın miktarını yarın düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacak.

0: Olumsuz etkilendi. Bazı bodrum katlarını su bastı. Bölgede yaklaşık 1200 haneye elektrik verilemedi. Değerli dinleyenler, sahte telefon şebekesine karşı Avrupa çapında darbe vuruldu. Güvenlik güçleri internetten cep telefonu satışında dolandırıcılık şüphesiyle bugün Almanya dahil 19 Avrupa ülkesinde operasyonlar düzenledi. Yaklaşık 160 adreste arama yapıldı. Verilen bilgiye göre kullanılmış parçalardan üretilen en az 1 milyon cihaz yeni telefonmuş gibi satıldı. Tüketicilerin zararının yaklaşık 300 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Soruşturma kapsamında 4'ü Almanya'da olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında çetenin lideri olduğu öne sürülen 2 kişi de bulunuyor. Almanya'da göçmen kökenli çalışanların ekonomideki ağırlığı artıyor. Buna göre Almanya'da ücretli çalışanların %27'sini göçmen kökenliler oluşturuyor. Örneğin her 100 aşçıdan 56'sı göçmen. Diğer oranlarda şöyle: gıdada %55, otobüs ve tramvay sürücülüğünde %47, yük taşımacılığında %41, otel hizmetlerinde %40 ve bakımda %33. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
2: Grup 84'le devam ediyoruz Paydos keyfimizi. Böyle bir neslin en derbeder şarkılarından biriydi bu. Ölürüm Hasretinle şarkısı 2005 yılında çıkmıştı. 2005 yılı nasıl bir yıldı? Böyle MSN'ler vardı, kontörlü telefonlar, düşük çözünürlüklü fotoğraflar vardı. Baktığımızda teknolojinin hayatımıza daha yeni girdiği zamanlardı. Şimdi o zamanlara gitme vakti. Ölürüm Hasretinle 84.

Şimdilerde telefon böyle hiç elimizden düşmüyor ya. Meğer bunun izi saçımıza kadar çıkabiliyormuş ya. Saçımızdan anlıyorlarmış bu telefonların elimizden düşmediğini. Japonya'da bir araştırma yapmışlar. İnternet bağımlılığı belirtileri arttıkça saçtaki stres hormonu, kortizol seviyesinin düştüğü görülmüş. Saç ne alaka diye düşünürken anladım ki çok çok önemliymiş. Çünkü yaklaşık 3 santimlik bir örnek son 3 aya dair hormon seviyeleri hakkında fikir verebiliyormuş. Yani bunu birçok şeyde işte DNA testlerinde ya da işte bir madde kullanımında vesaire saç telinden görüldüğünü biliyorduk ama internet bağımlılığına kadar hiç düşünmemiştim. Şimdi hemen şöyle de düşünmemek lazım. Saçımı kestireyim de şu internet bağımlılığım bir gitsin falan da demek olmuyor. Bunun neden mi sonuç mu olduğu henüz bilinmiyor. Yani internet bağımlılığımız mı saçımıza etki ediyor yoksa saçımız mı bize stres veriyor, bu belli değil diyorlar. Şey gibi, yumurta mı tavuktan çıkıyor, tavuk mu yumurtadan çıkıyor gibi bir şey olmuş resmen. Yeni neslin deyimi de bu herhalde. Telefonum mu beni strese sokuyor yoksa stresli olduğum için mi telefona sarılıyorum, orası hala karışık. Ama şunu anladık, telefonu kapatınca saçımız biraz olsun rahatlıyormuş. Saçlarımıza düşen aklardan telefonlarımız sorumluymuş ya.

0: Sertafer Ener yanarım dedi. Haydos keyfimize devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz demiş ki şey konusu üzerine hemen hatırlatmak istiyorum. Hani bilim insanları yeni bir çalışma yapmış. Diyorlar ki artık hani bu teknolojiyle birlikte ellerimizden düşmeyen bu telefon var ya. O telefonlar bizim saçlarımızı ağartabilirler. Bizi bayağı strese sokuyormuş. Bunu saçlarımızın genetiğinden anlayabiliyorlarmış. Saçımıza kadar giriyormuş internet bağımlılığımız, telefon bağımlılığımız. Demiştim bir dinleyicimiz demiş ki Kaptan Mehmet diyor ki ya saç olayı genetiktir sorun yapma demiş bana. O kadar rahatladım ki. Ben de saçlarımın beyazlığını telefondan sanıyordum. Şaka bir yana sürekli saçlarımı kırmızıya boyadığım için gerçekten acaba beyazlıyor mu? Ben bunu göremiyorum. Hiç çaktırmayın böyle devam edelim. Beyaz falan görmek istemiyorum. Boyamaya devam.
1: Haydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
3: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
4: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
5: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke. Julius Strasse 9, Neukölln. 4 dörtlük Getränke. Berliner 44 Getränke.
6: 40 yıl Möbel Oase. Büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Şto'ya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oase. 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusadan 1. Güveniniz için teşekkürler.
7: Şimdi daha modern, daha güçlü. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, Erste House Berlin Bukov'daki yeni adresinde sizleri bekliyor. Sağlıklı ve göz alıcı bir gülüş için yenilenen kliniğimizle hizmetinizdeyiz. Unutmayın, yeni adresimiz Kniphausenweg 2. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, gülüşünüz bize emanet.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Uzmanlar diyor ki ne kadar dinlenirseniz o kadar yorgun olursunuz diyorlar. Böyle bir şey de ilk defa duydum yani. Hakikaten öyleymiş, şok oldum. Ne kadar çok dinlenirsek o kadar yorgun olurmuşuz. Birkaç saat, birkaç gün, hatta belki bir hafta çıkmadığımız dönemler oluyor ya, hani evden hiç çıkmıyoruz. İşte o zaman sonra bir anda hani markete gitmek bile dünyanın en zor işi gibi geliyor ya. İşte bu tembellik değilmiş. Bu aslında tam olarak buna dayalı bir şeymiş. Bu araştırma daha tazecik yapıldı. Diyorlar ki hareketsiz insanlar hareket etmeye başladığında enerji veren ilaçları kullananlardan çok daha az yorgun hissetmiş. Yani kendini şarj etmek istiyorsan hareket etmeye devam etmek gerekiyormuş. Gördünüz mü? Biz de dinlenmek için bol bol yatmak gerekiyor sanıyorduk. Halbuki yattıkça tembelleşiyormuşuz ya. Hadi şimdi kalkma vakti. Rabia Tunç Bilek, radyo.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Die AfD führt in Sachsen-Anhalt Gespräche mit dem BSW. Was AfD-Politiker Ulrich Siegmund im Wahlkampf noch ausschloss, soll nun Realität werden. Er möchte auch ohne eigene Mehrheit im Landtag Ministerpräsident werden. Im Dezember will er sich im Magdeburger Parlament zur Wahl stellen.
2: Eigentlich hatte Siegmund nur mit absoluter Mehrheit regieren wollen. Wie eine Regierung unter seiner Führung jetzt aussehen soll, sagte er nicht. Es gebe konstruktive Gespräche mit einer anderen Partei und einzelnen Abgeordneten, sagte der AfD-Spitzenkandidat. Das BSW schließt eine Koalition bisher aus. Aber wenn alles so läuft wie geplant, werde es eine stabile Regierung und keine klassische Minderheitsregierung geben, so Siegmund heute. Um ihn ins Amt zu heben, ist eine Mehrheit von 42 Stimmen nötig. Die AfD stellt im Magdeburger Landtag 39 Abgeordnete. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Die Kritik an der umstrittenen Pflegereform weitet sich aus. Auch die deutschen Landkreise wandten sich gegen Sparpläne bei den Heimkosten und unterstützten SPD-Forderungen nach einem Pflegedeckel. Der Bund dürfe die Finanzprobleme der Pflegeversicherung nicht zulasten der Pflegebedürftigen und der Landkreise lösen, kritisierte der Präsident des Landkreistags Achim Brötel. Handykäuferinnen und Handykäufer in der ganzen EU werden wohl hinters Licht geführt. Kriminelle sollen im großen Stil Handys im Netz als Neuware verkauft haben, die aus alten Teilen zusammengesetzt wurden. Wegen des Verdachts auf millionenfachen Betrug führen Fahnder eine europaweit angelegte Razzia, auch in Deutschland.
3: Die Rede ist von einem Schaden für die betrogenen Verbraucherinnen und Verbraucher von mindestens 300 Millionen Euro. Im Visier der Ermittler ein Top-Anbieter für Handys im Internet. Demnach lief das Ganze wohl so ab: In Hongkong und den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden Mobiltelefone aus gebrauchten Bauteilen zusammengesetzt, sauber gemacht und neu verpackt in die Niederlande verschickt. Aus Lagern in Deutschland wurden die Mogel-Handys dann auf Online-Marktplätzen in der gesamten EU verkauft. Insgesamt wohl mehr als 1 Million Handys führender Hersteller im Lauf der letzten 8 Jahre. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Der September war in Deutschland ungewöhnlich warm und viel zu trocken. Nach vorläufigen Zahlen des Deutschen Wetterdienstes gehört er mit durchschnittlich 15,9 Grad zu den wärmsten Septembern seit Beginn der Messungen. Besonders im Südwesten fiel kaum Regen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların ayrıntılarına bakıyorum. Kamuoyunda bilinen adıyla casusluk davası başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün yargılanıyor. Davanın 3. duruşmasında savunma yapan Ekrem İmamoğlu hakkındaki suçlamaları reddetti. İmamoğlu, davanın kamuoyunda karşılık bulmadığını savundu ve yargının bu dosyayla meşgul edildiğini öne sürdü. Fon soruşturması kapsamında Özata Denizcilik hisselerindeki işlemleri gündeme gelen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın yaklaşık 2,2 milyar lirayı hazineye aktardığı öne sürüldü. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında piyasa dolandırıcılığı nedeniyle hakkında suç duyurusu kararı alınanların belirli koşullarda hazineye ödeme yaparak etkin pişmanlıktan yararlanması mümkün. Ancak SPK'nın 25 Eylül'lü Özata kararında Kaya çiftinin adı yer almıyor. Bu nedenle bildirilen ödemenin hangi hukuki süreç kapsamında yapıldığı belli değil. Futbol dünyasında deprem yaşanıyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bu sabah 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda hakem kurulları ve hakem derneği yöneticilerinin de aralarında bulunduğu başka şüpheliler de gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla ilgili iddialar arasında bazı hakemlere sınav sorularının önceden verildiği ve hakemler üzerinde baskı kurulduğu da var. Anayasa Mahkemesi yeni partiyle ilgili yapılan başvuruda bir çeşit ara karar aldı. Mahkeme yeni partinin isminin hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden silinmesi talebiyle ilgili bu partiye savunma için bir ay süre verdi. Süreç Yenilik Partisi'nin isim benzerliği başvuru sonrası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımasıyla başladı. Mahkeme tarafların görüş ve savunmalarının ardından kararını verecek. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Berlin'de, başkentte, bugün hava 20 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 12 ile 26 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün, ince kıyafetler iyi olur. Güneş gözlüğü de keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumu'nu dinlediniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 117 euro 89 sent. Çeyrek altın ise 206 euro 30 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 57 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Akşam vakti enerjimizi sabit tutuyoruz. Öyle akşam oldu diye salıvermek yok. İzin vermiyorum. Yıldız Tilbe'den Ummadığım Anda şarkısını çalıyorum. Sizler için gelmiş. Sizler için gelsin. Ve şu anda yorgun hisseden, trafiğe takılı kaldık, bir türlü gitmiyor bu yollar deyip isyan eden herkese gelsin, enerji getirsin.

0: Grenzallee 34, Neukölln.
1: Seni arıyoruz. Evet evet, tam da seni. Şirketler doğru reklam yaptığında, doğru stratejiyi uyguladığında ve doğru danışmanla çalıştığında büyür. Metropol FM olarak Almanya'da 1000'den fazla şirkete reklam ve medya alanında danışmanlık veriyoruz. Büyük uluslararası markalardan büyümek isteyen küçük işletmelere kadar. Şimdi ekibimizi büyütüyoruz ve seni arıyoruz. İnsanlarla iletişimin güçlü mü? Konuşmayı, insanlara fikir vermeyi ve onları doğru yönlendirmeyi seviyor musun? Satış tecrüben de varsa harika. Gerisini biz sana öğretiriz. Berlin'de, Almanya'nın dört bir yanında, hatta Türkiye'de şirketlere ve markalara danışmanlık yapabilir, onların büyümesine katkı sağlayabilirsin. Sen de Almanya'nın en büyük Türkçe yayın yapan radyosu Metropol FM'de medya danışmanı olarak kariyerine başla. Yeteneğini kariyere dönüştür. Ekibimizde yerini al. Metropol FM'e şimdi başvur. Geniş bilgi metropolfm.de.
2: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
3: Öz Yörem.

hanımlar beyler. Merhaba, ben Esra. Diyelim ki gece doğru düzgün uyuyamadınız ama sabah yine işe gitmeniz gerekiyor. Burada hemen sabah kendimizi toparlamak için ne yaparız? İşte kahve mi içeriz? Ne yaparız? Uzmanlar bunu söylemiş. En çok bizi daha çabuk ne toparlıyor onu söylemişler. Diyorlar ki uyku falan yok. Diyorlar ki 20 dakikalık kısa bir egzersiz zihninizi çok iyi toparlar diyorlar. Ya zaten gece uyuyamamışız, uykusuzuz, perişanız. Nasıl gidip 20 dakika egzersiz yapacaksın ya? Bunu da oturdukları yerden söylemek o kadar kolay ki şu bilim insanlarının. Diyorlar ki bir çalışma yapmışlar. Uykusuz kalan kişilerde 20 dakikalık egzersiz 90 dakikalık uykuya bedelmiş. Bak. 90 dakikalık uyku, 20 dakikalık egzersiz. Ne yapacaksın? Koşturacaksın. Deli dürtmüş gibi koşturacaksın 20 dakika. Hemen oh süper, yeniden doğmuş gibiyim, tertemizim. Hayret bir şey. Evet, biraz asabiyet oldu bizde. Niye böyle oldu anlamadım ama zaten yorgun argınken insan nasıl kolunu elini kaldırıp da egzersiz yapacak? Bu bir soru işareti. Yapabilenler varsa helal olsun. Mesela bir dinleyicimiz yazmış, demiş ki sabah 5'te kalkıp koşu yapmak vücudu çok güzel şarj ediyor demiş. Helal olsun. Böyle yaşayanlar da var bu hayatı. En çok siz hak ettiniz bu hayatı vallahi. Şimdi tabii uzmanlar da diyor ki ya biz demiyoruz ki uyumayın, spor yapın. Uyumadan spor yapın. O size yeter demiyorlar tabii ki. Uyku yine uyku tabii ki. Ama özellikle hani mesela vardiyalı çalışanlar, sağlık personelleri ya da geceyi kötü geçirenler için kısa bir hareket iyi gelebilir diyorlar. Benim hoşuma giden kısım şu. Demek ki beynimiz de bazen şey diyormuş. Beni uyutamıyorsun, bari biraz gezdir.

0: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Berlin'de liyakat nişanları verilecek. Eyalet Başbakanı Kai Wegner 1 Ekim'de Şemsi Bilgin'in de aralarında bulunduğu 12 kişiye liyakat nişanı verecek. Türk Kadınlar Birliği Başkanı Bilgi, Türk kadınlarının toplumsal katılımı ve eşitliği için yürüttüğü gönüllü çalışmalar nedeniyle onurlandırılacak. Berlin'de belediyeye ait konut şirketleri kiraları artırmaya hazırlanıyor. Berlin Brandenburg Konut Şirketleri Birliği BBU artışın miktarını yarın düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacak. Zamların ne zaman yürürlüğe gireceği ise henüz belli değil. BBU üyesi şirketlerde mevcut konutların ortalama net kirası 2025 sonunda metrekare başına 7 euro 18 sent seviyesindeydi. Spandau ilçesindeki Siemensstadt semtinde bugün bir su borusu patladı. Olay sabaha karşı 2.30 sıralarında Werneverkdam'da meydana geldi. İtfaiyeye göre Reichstraße, Ohmstraße ve Hefnerstieg'de çok sayıda caddeyi su bastı. Yaklaşık 14 bina bundan olumsuz etkilendi. Bazı bodrum katlarını su bastı. Bölgede yaklaşık 1200 haneye elektrik verilemedi. Değerli dinleyenler, sahte telefon şebekesine karşı Avrupa çapında darbe vuruldu. Güvenlik güçleri internetten cep telefonu satışında dolandırıcılık şüphesiyle bugün Almanya dahil 19 Avrupa ülkesinde operasyonlar düzenledi. Yaklaşık 160 adreste arama yapıldı. Verilen bilgiye göre kullanılmış parçalardan üretilen en az 1 milyon cihaz yeni telefonmuş gibi satıldı. Tüketicilerin zararının yaklaşık 300 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Soruşturma kapsamında 4'ü Almanya'da olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında çetenin lideri olduğu öne sürülen 2 kişi de bulunuyor. Almanya'da göçmen kökenli çalışanların ekonomideki ağırlığı artıyor. Buna göre Almanya'da ücretli çalışanların %27'sini göçmen kökenliler oluşturuyor. Örneğin her 100 aşçıdan 56'sı göçmen. Diğer oranlarda şöyle: gıdada %55,

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfimiz devam ediyor. Günün sonuna geldik. O zaman şöyle bir üzerinden geçmeden olmaz diyoruz. Frankfurt stüdyomuza bağlandık. Mesut'la birlikteyiz. Mesut, hoş geldin.
3: Merhabalar, iyi yayınlar Esra. Herkese iyi dinlemeler.
2: Almanya'da göçmen çalışanlar neden çok önemli?
3: Evet, herkesin remigrasyon, göçmenleri geri kovalım tartışması başlattığı ve bunun için enstitüler kurmaya başladığı bir dönemde açıklanan bu istatistikler, senin de sözünü ettiğin, çok önemli. Çünkü Almanya'da göçmenler olmazsa hayat durur iddiasını kanıtlar nitelikte. Mesela Federal İstatistik Dairesi'nin bir açıklaması var, resmi kamu kuruluşunun. Almanya'da ücretli çalışanların %27'si göçmen kökenli. Yani yaklaşık her 4 çalışandan biri göçmen.

0: göçmen kökenli altını biz de çizelim.
1: Peki hangi meslekler öne çıkıyor, bir bakalım mı onlara?
0: Şey diyormuşum işte, yargıç, hakim falan aslında değil ama başka değerli mesleklerimiz var. Aşçıların %56'sı göçmen kökenli, yani yarıdan fazlası. Gıda üretiminde çalışanların %55'i göçmen geçmişe sahip. Otobüs, tramvay sürücülerinin oranı yaklaşık yarı yarıya. Bakım çalışanlarında %33, inşaatta ve bazı diğer işlerde çalışanlar, ağır işlerde çalışanlar da yine neredeyse yarı yarıya.
1: Şimdi göç geçmişine sahip dedin. Göç geçmişi derken hani yalnızca yabancılardan mı söz ediyoruz?
0: Havet ya da hayır, öyle yarı yarıya söyleyebiliriz ama doğrusu şu, bunun açılımı şu. Kendisi veya hem annesi hem babası 1950'den itibaren Almanya'ya göç etmiş kişiler kastediyor. Onların hepsine biz göçmen kökenli diyoruz. Alman vatandaşlığına geçenler de bu tanıma sık sık sokuluyor.
1: Peki şimdi Almanya'ya diğer ülkelerden gelenler hemen iş bulabiliyor mu?
0: Şimdi geldikleri bölgeye, ülkeye ve kaldıkları süreye, biraz da kişisel şanslarına ya da hikayelerine bağlı olarak çok değişiyor. Örneğin Orta Doğu'dan gelip 5 yıldan kısa süredir Almanya'da yaşayan kadınlarda çalışma oranı %28. Ama diyelim ki 20 ila 25 yıldır burada yaşayanlarda %80'i buluyor.
1: Önümüzdeki günlerde zaten göç konusunu daha çok işliyor olacağız. Çok çok önemli, biliyoruz. Şimdi bu verileri de konuştuk. Bu verilerin bize verdiği mesaj ne aslında? Ne anlıyoruz bundan?
0: Yani kısaca şöyle söyleyebiliriz Esra. Göçmenler Almanya'nın iş hayatında zaten önemli bir yükü taşıyor. Ama sadece iş bulmak da yeterli değil. Dil öğrenimi, diplomalarının tanınması, çocuk bakımına erişimde kolaylık çok belirleyici unsurlar arasında. Asıl mesele insanların eğitimlerine uygun işlerde de çalışabilmesi. Genellikle burada çok eğitimli gelip de daha düşük kalibreli işlerde, daha düşük ücretli işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar.
1: Peki, çok güzel bir şekilde özetledik bu konuyu. Daha kapsamlı bir şekilde de işlemeye devam edeceğiz bu tabii ki göç ve göçmen konusunu. İnternet sitemize de uğrayabilirsiniz bu konuları detaylı bir şekilde incelemek için. Teşekkür ediyoruz Mesut.
0: Evet, senin de söylediğin gibi internet sayfamızda çok daha detaylı bilgilere sahip olabilirler, hem de bu konuyla ilgili olarak da.

0: Maydoz Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
2: Gutachter Tuncay, Greinerstraße 3 Mariendorf. Telefon 076 622 955 55.
3: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
4: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvensrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
3: Her şeyi tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.
5: H&V Möbelland, ücretsiz iç mimarlık desteğiyle evinizi ve iş yerlerinizi planlıyor ve üretiyor.
6: Çözüm.
7: Möbelland, Möbelland, mobilyadır işi Möbelland, estetik ve rahatlık hep onda buluştum Möbelland.
8: Wir suchen dich, ja genau dich.
9: Unternehmen wachsen, wenn sie richtig werben. Mit der richtigen Idee, der richtigen Strategie und der richtigen Beratung. Metropol FM berät über 1000 Unternehmen in Deutschland, von großen internationalen Marken bis zu kleinen Unternehmen, die wachsen wollen. Und jetzt suchen wir Verstärkung. Du kannst gut reden, du gehst gerne auf Menschen zu, kannst gut beraten und hast vielleicht schon Verkaufserfahrung? Dann komm zu uns. Den Rest bringen wir dir bei. Ob Unternehmen in Berlin, deutschlandweit oder sogar in der Türkei. Bei uns berätst du Unternehmer und Marken und entwickelst gemeinsam mit ihnen erfolgreiche Werbekampagnen. Starte deine Karriere als Mediaberater bei Metropol FM, dem größten türkischsprachigen Radiosender Deutschlands. Mach aus deinem Talent deinen Beruf. Nimm deinen Platz bei uns ein. Bewirb dich jetzt bei Metropol FM. Mehr Info metropolfm.de.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
10: Öz Yörem.
6: Çok kıymetli eserlerimizden biri, kültürümüze ait olan, çok severek dinlediğimiz eserlerimizden biri Merdo türküsü. Bu türküyü bir yapay zeka oluşumu tekrar kendisi seslendirdi ve çok yakıştı. Yine de içimize işleyen, harika, kanımızda dolaşan adeta bir sesle yorumladı yapay zeka. Şimdi sizlerle Merdo türküsü.

0: Metropol FM'de günün içinden.
1: Taner, Ekim ayı geliyor. Almanya'da vatandaşın günlük hayatını doğrudan ilgilendiren değişikliklerden şöyle bir başlayalım. En dikkat çekeni benzin ve dizel mi?
2: Evet Esra, 1 Ekim'den yıl sonuna kadar benzin ve dizelde enerji vergisi litre başına 14 sent düşülecek. Buna KDV'nin de etkisi var. Toplamda 17 senti bulacak. Ancak bu pompadaki fiyatın mutlaka 17 sent düşeceği anlamına gelmiyor. Biliyorsun benzin istasyonlarında fiyatlar petrol fiyatları ve piyasa koşullarına göre değişmeye devam edecek. 17 sent diye net bir rakam yok.
1: Çalışanların cebine yansıyacak değişiklikler var mı?
2: Evet, bu mesleklerle ilgili. Mesela çatı ustalarının tarifeli ücretleri 1 Ekim'de %3.4 artıyor. Temel saat ücreti 23 euro 28 sente çıkıyor. Yine benzer şekilde diğer bir iskele sektöründe mesela çalışanların da zammı var. 20 euro 10 sente çıkacak saat başında. Ayrıca Ekim ayı Almanya'da geleneksel olarak ısınma döneminin başlangıcı, ev sahiplerinin soğuk havalarda konutların yeterince ısıtabilmesini sağlaması gerekiyor.
1: Sağlık ve bakım konusunda bizleri ilgilendiren yeni bir uygulama da başlıyor. Bundan bahsedelim.
2: Evet doğru. 1 Ekim'den itibaren vekaletname, hasta vasiyeti ve bakım talimatlarının elektronik kopyaları merkezi Forsorge siciline kaydedilebilecek. Vatandaş belgeyi doğrudan kendisi yükleyemiyor. Noter, avukat ya da yetkili kurum sisteme aktaracak bunu.
1: Peki Taner, bilgisayar kullanıcılarının da Ekim ayında dikkat etmesi gereken önemli bir tarih var. Ne değişiyor?
2: Evet, modeller değişiyor diyebiliriz. 13 Ekim'de Microsoft Office 2021 desteğini sona erdiriyor. Word, Excel ve diğer programlar çalışmaya devam edebilir. Ancak artık güvenlik güncellemeleri ve hata düzeltmeleri gelmeyecek. Aynı gün Windows 11'in 24H2 Home ve Pro sürümlerinin de düzenli desteği sona eriyor.
1: Son olarak saatlerde bir değişiklik olacak. Takvimde hangi tarihleri işaretleyelim?
2: İki tane önemli tarih var Esra. 25 Ekim'de Almanya kış saatine geçiyor. Burada hala var bu biliyorsun. Saatler gece 03'te bir saat geri alınacak. Yani 02'ye getirilecek. Bir de 28 ve 29 Ekim'de Avrupa Merkez Bankası faiz toplantısı yapacak. Bu da faizlerin ne düzeyde olacağıyla alakalı herkesi çok yakından ilgilendiriyor.
0: Metropol FM'de günün içinden.

0: ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, loud, lecker. Hot Chicks açıldı. Cottbus Adam 32.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
2: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu restoranda steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
0: Telefon 030 30 10 14 15.

Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da her yıl eğitim ve okul ödülleri farklılık ve çeşitlilik sunan eğitim merkezlerine sunuluyor. Bu yıl Alman okul ödülü Hessen'e gitti. Mörfeld'in Waldorf'taki Bertha von Suttner okulu yenilikçi eğitim anlayışı ve kapsayıcı çalışmalarıyla 100 bin euroluk ana ödülü kazandı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Deutscher Schulpreis, Alman Okul Ödülü töreninde öğretmenlerin önemine dikkat çekti. Merz, öğretmenleri ülkenin en önemli meslek gruplarından biri olarak tanımladı ve eğitimin toplumun temel görevlerinden biri olduğunu söyledi.
2: Lehrerinnen und Lehrer sind die wichtigste Berufsgruppe unseres Landes. Sie sind die wichtigste Berufsgruppe, denn ganz einfach. Und jetzt spreche ich mal nicht als Bundeskanzler, sondern als Vater und Großvater. Wir vertrauen Ihnen das Wertvollste an, was wir haben. Das sind unsere Kinder.
1: Başbakan Merz, ailelerin çocuklarını öğretmenlere emanet ettiğini belirterek eğitimin toplumun en önemli görevlerinden biri olduğunu söyledi. Merz, okulların ve öğretmenlerin çocukların gelişimindeki rolüne dikkat çekti.
2: Für mich als Bundeskanzler ist dies eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Aufgabe unserer Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass Kinder, Jugendliche, junge Menschen in diesem Land eine gute Ausbildung bekommen und vorbereitet werden für den Weg ihres Lebens.
1: Başbakan Merz, duygusal mesajında gençlerin özgür, liberal ve demokratik bir toplumda yaşayabilmeleri için mücadele edeceğini ifade etti. Başbakan, geleceğin şekillenmesinde genç kuşakların önemli bir rol oynadı.
2: Ich mache das, damit ihr die gleichen Chancen habt, in einem offenen, freiheitlichen, liberalen Land zu leben wie meine Generation. Ich bin jetzt 70 Jahre alt. Ich habe nichts anderes kennengelernt als Frieden, als Freiheit und als ein wohlhabendes Land. Ich möchte, dass das so bleibt. Und ich werde alles dafür tun.
1: Değerli dinleyenler, der Deutsche Schulpreis, Alman Okul Ödülü bu yıl Hessen'e gitti. Mörfeld'in Waldorf Merkezi Bertha von Suttner Okulu, yenilikçi eğitim anlayışı ve kapsayıcı çalışmalarıyla ana ödülünün sahibi oldu. Ödül töreninde konuşan Başbakan Merz, öğretmenleri ülkenin en önemli meslek gruplarından biri olarak nitelendirdi ve eğitimin önemine dikkat çekti. Yeni nesiller ve gençler için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Şok, şok, şok. Çalıştıkları oteli soydular. Soydukları paralarla kendilerine yeni bir otel açtılar. İstanbul'da, Fatih'te bir otelin muhasebecisi, genel müdürü ve 6 çalışan müşterilerden gelen paraları durmadan cebe indiriyorlar. Ve bu şekilde topladıkları 1 milyon euroyu alıp kendilerine bir otel açıyorlar. Adamlar otel içinde otel açmışlar ya. Resmen hani derler, hortumculuk derler ya abi. Bulaşıkçı geliyor, patron oteli senden alıyorum, al paran.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

internette Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.

0: Lezzetin, gerçek lezzetin arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
1: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tagesfliege-Elina.de.
2: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.
3: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
4: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Kottbus Adam 32.
5: Seni arıyoruz. Evet evet, tam da seni. Şirketler doğru reklam yaptığında, doğru stratejiyi uyguladığında ve doğru danışmanla çalıştığında büyür. Metropol FM olarak Almanya'da 1000'den fazla şirkete reklam ve medya alanında danışmanlık veriyoruz. Büyük uluslararası markalardan büyümek isteyen küçük işletmelere kadar. Şimdi ekibimizi büyütüyoruz ve seni arıyoruz. İnsanlarla iletişimin güçlü mü? Konuşmayı, insanlara fikir vermeyi ve onları doğru yönlendirmeyi seviyor musun? Satış tecrübende varsa harika. Gerisini biz sana öğretiriz. Berlin'de, Almanya'nın dört bir yanında, hatta Türkiye'de şirketlere ve markalara danışmanlık yapabilir, onların büyümesine katkı sağlayabilirsin. Sen de Almanya'nın en büyük Türkçe yayın yapan radyosu Metropol FM'de medya danışmanı olarak kariyerine başla. Yeteneğini kariyere dönüştür. Ekibimizde yerini al. Metropol FM'e şimdi başvur. Geniş bilgi metropolfm.de.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM, senin radyon.

vefasız. Can üzgün perişan, can suskun kararsız.

0: Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Federal Anayasa Mahkemesi'nin Almanya'daki demokratik düzenin gelişmesine büyük katkı sağladığını vurguladı. Toplumdaki demokrasi kaygılarına karşı temel yasanın herkes için geçerli olduğunu hatırlattı ve mahkemenin bağımsızlığının korunması çağrısında bulundu. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

0: Seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Cottbus Adam 32.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
0: Telefon 030 30 10 14 15.
3: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan? Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksın. Tepeden tırnağa sırsıklam oldum. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan?

tabanda, saç baş darmadağın açık saçıksa, bir de ufak rakı varsa masanda.

0: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tages Fliege-Elina.de.
1: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Cottbus Adam 32.
2: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
3: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu restoranda steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburgerstraße 89, U-Bahnhof Wittenau.
4: Seni arıyoruz. Evet evet, tam da seni. Şirketler doğru reklam yaptığında, doğru stratejiyi uyguladığında ve doğru danışmanla çalıştığında büyür. Metropol FM olarak Almanya'da 1000'den fazla şirkete reklam ve medya alanında danışmanlık veriyoruz. Büyük uluslararası markalardan büyümek isteyen küçük işletmelere kadar. Şimdi ekibimizi büyütüyoruz ve seni arıyoruz. İnsanlarla iletişimin güçlü mü? Konuşmayı, insanlara fikir vermeyi ve onları doğru yönlendirmeyi seviyor musun? Satış tecrübende varsa harika. Gerisini biz sana öğretiriz. Berlin'de, Almanya'nın dört bir yanında, hatta Türkiye'de şirketlere ve markalara danışmanlık yapabilir, onların büyümesine katkı sağlayabilirsin. Sen de Almanya'nın en büyük Türkçe yayın yapan radyosu Metropol FM'de medya danışmanı olarak kariyerine başla. Yeteneğini kariyere dönüştür. Ekibimizde yerini al. Metropol FM'e şimdi başvur. Geniş bilgi metropolfm.de.

0: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
1: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu restoranda steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
2: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182 Kreuzberg.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina günlük bakımda profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina günlük bakım evi Reinickendorf.
4: Telefon 030 30 10 1415. Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.

0: Seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Farklı Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Cottbus Adam 32.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tagesfliege-elina.de.
3: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

0: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
1: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
2: Kfz-Prüfstelle Karakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Karakaya.
3: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615-2485.
4: Bro, seit wann hast du Führerschein?
5: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
4: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
6: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de

Varsam kıyamam, kıyamam ki küçüğüm. Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem. Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm. Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem. Deyip de çektin gittin. Deyip de çektin gittin.

küçüğüm. Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin

çözümsüz yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter bir küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

0: Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.
1: Bu hikayeye ait değilim artık.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da her yıl eğitim ve okul ödülleri farklılık ve çeşitlilik sunan eğitim merkezlerine sunuluyor. Bu yıl Alman okul ödülü Hessen'e gitti. Mörfelden Waldorf'taki Bertha von Suttner okulu yenilikçi eğitim anlayışı ve kapsayıcı çalışmalarıyla 100 bin euroluk ana ödülü kazandı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Deutscher Schulpreis, Alman Okul Ödülü töreninde öğretmenlerin önemine dikkat çekti. Merz, öğretmenleri ülkenin en önemli meslek gruplarından biri olarak tanımladı ve eğitimin toplumun temel görevlerinden biri olduğunu söyledi.
2: Lehrerinnen und Lehrer sind die wichtigste Berufsgruppe unseres Landes. Sie sind die wichtigste Berufsgruppe, denn ganz einfach. Und jetzt spreche ich mal nicht als Bundeskanzler, sondern als Vater und Großvater. Wir vertrauen Ihnen das Wertvollste an, was wir haben. Das sind unsere Kinder.
1: Başbakan Merz, ailelerin çocuklarını öğretmenlere emanet ettiğini belirterek eğitimin toplumun en önemli görevlerinden biri olduğunu söyledi. Merz, okulların ve öğretmenlerin çocukların gelişimindeki rolüne dikkat çekti.
2: Für mich als Bundeskanzler ist dies eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Aufgabe unserer Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass Kinder, Jugendliche, junge Menschen in diesem Land eine gute Ausbildung bekommen und vorbereitet werden für den Weg ihres Lebens.
1: Başbakan Merz, duygusal mesajında gençlerin özgür, liberal ve demokratik bir toplumda yaşayabilmeleri için mücadele edeceğini ifade etti. Başbakan, geleceğin şekillenmesinde genç kuşakların önemli bir rol oynadığını vurguladı.
2: Ich mache das, damit ihr die gleichen Chancen habt, in einem offenen, freiheitlichen, liberalen Land zu leben wie meine Generation. Ich bin jetzt 70 Jahre alt. Ich habe nichts anderes kennengelernt als Frieden, als Freiheit und als ein wohlhabendes Land. Ich möchte, dass das so bleibt. Und ich werde alles dafür tun.
1: Değerli dinleyenler, der Deutsche Schulpreis, Alman Okul Ödülü bu yıl Hessen'e gitti. Mörfelden Waldorf Merkezi Bertha von Suttner Okulu, yenilikçi eğitim anlayışı ve kapsayıcı çalışmalarıyla ana ödülünün sahibi oldu. Ödül töreninde konuşan Başbakan Merz, öğretmenleri ülkenin en önemli meslek gruplarından biri olarak nitelendirdi ve eğitimin önemine dikkat çekti. Yeni nesiller ve gençler için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken,